0: Sinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, yakışımızla. Ertigellik haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 27. günü, Düşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 6. ayının 14. günü.
2: Avval bu kıtımkı programımızın asasi mezmurlarını tanıştırımız.
1: Şincan'ın nişanlık yardım biriş muhabbeti, Tiyanşan'ın kapladığı mavzoluk akbarat mehsus makalesi.
2: Mehir muhabbetki tolgan Tiyanşan, Şincan'ın nişanlık yardım biriş iznaları sahibimizde, Şincan'ın yardım birişini izcil davamlaştırışını karar kılgan, Şincan'ın yardım biri vatkan kadır Van Yav'ını tanıştırımız.
1: Şincan'ın tokini Çongçin'ki yetküzüş kuruluşta, cemi sırtkı yetküzülüyen tok 30 milyard kilovat saatlik ötkelini bösüp ötti.
2: Şincan'daki kölümü en çoğun yukarı süratlik taşıyol mulazmet rayonu, komul mulazmet rayonu pütüp işkı kırıştırıldı.
1: Aptanım rayondaki cayla halkı nep yetküzüş istimal beltini pahalı tarıktıp, köpkül tedbirini ten kollanıp, istimalının hayati gücünü vurgutti.
2: Can nahiyasının ekologiya muhiti sıcıl yakışlanıp, etvarlık yavayı hayvalla köple payda buldu. Emdi haberle anlanla.
1: Stansımız kabri. Baş Şuji Xi Jinping, Şincan'ın nişanlık yardım biriş hizmetinin salmakını zor aytıp, Şincan'ın nişanlık yardım biriş hizmeti mekanizmini mükemmelleştirip, Şincan hizmetini birlikte yakışı işleş kerek dep görsetti. Üç yıldın bu yan merkezgi karışlık orulla, Şincan'ı yardım gerivatkan ülke, bevastı karışlık şehirle, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük ızıçıllaştırdı. Şincan'ı yardım gelgen kadırla, ıhtısaslıkla, Tiyanşan'da yıldız tartıp, kabiliyet, teknik arkalık kuvvet koşup, özgeçi kesip ulanı çınıtıp, halık durmuşu emeli işi arkalık illiklik yetküzüp, Şincan'ın yukarı süpetlik tarakiyatıga her taraflımı küş koştu. Şincan'a ıhtısaslıkla, teknik cahati yardım veriş, Şincan'ın yukarı süpetlik tarakiyatı küş koştu ki, yadroluk trak. Kadırlar ve ıhtısaslıklarını Çigir rayonundaki milletler rayonu'nı nişanlık yardım birişke evetiş, devletinin rayonla mas terakiyatı ve milletler iştifaklıkı türtüke buluştaki mühim tedbiri. Üç yıldın bu yan 11. Türküm'de Şincan'ı yardım gelgen kadırlar, ıhtısaslıklar, yerlikteki kadırlar amı bilen birlikte köreş kılıp, Şincan'ın cemiyet, mokumluğu, milletler iştifaklıkı ve yukarı süpetlik terakiyatını ilgir sürdü. Devlet doğru nazaret kılış başkuruş idarısının Şincan'ı yardım gelgen kadır, beyhı, Şincan Doğru Nazaret Kılıç Başkuruş İdarısının muavin başlıklık vazifesi bilen çeynikiş ceryanıda doğrularını enge aldırış, kırım boyumlarını nazaret kılıç başkuruş, kanun icra kılıç tekşürüş, katarlık köp sahaya mesul boldu. Üç yıldın bu yan o Şincan'daki 14 vilayet oblastı verip, Şincan'ın tibbi doğrugarlık kesbide köplügen zor bölüşünü kolu keltürüşüge türtükü boldu. Beyhı mındak dedi. 2023 yılı bir bütün ondan bir türdeki cümleye doğrularını klinik edi sınav kılıç testiyek edin işkini. 2024 yılı töğütni. 2025 yılı cümleye icadi doğrularını klinik edi sınav kılıç testiyek edin altını aldık. Bu cahette bütün memleketteki her kaysi ülke avtonom rayon boyunca aldın korunda durup atımız. Beyhı ve hizmetdaşlarının tırışçallığı da Şincan'ın köplügen davalış üskünüsü bazarığı silinip, Milli Tibabet Doğrugarlık Tatqiqatı sıcıl alığı sürüldü. O, yaş kadırlarını terbiyeleş kursunu teşkilleb, özü sınıp mesulü bulup, yaşlarını tatqiqat temisi işleş, kanun nizam ögünüş, asasi katlamı çüşkü yitekledi. Abdonim rayonluk doğru nazarat kılış başkuruş idarisi enge aldırışını başkuruş başkarmasının birinci derecelik modiri azası Beliqız Obulqası mındak dedi. O Şincan kelgüsü de kaysı kısmetlerini işleşi, qaysi yo'nalishga qarab taraqqiy qilishi kerak degan masalalarda bizga konkret yetakchilik qilib keldi. Kasb, ixtisosliklar texnikani aylantirish amaliy unumining muhim bosqichi. Qizilsu, Jiangsu kasblar bog'chi rayoni, Jiangsuning Xinjiangga yordam berish qo'mondonlik shtabi 2020-yil Xinjiangga yordam berish mablag'idan 244 million yuan ajratib, kuchni markazlashtirib barpo qilgan zamonaviy kasblar bog'chi rayoni. Bog'chi rayoni Atshari Kunshan kasblar rayoni, Uluqchat nayasi Changzhou kasblar rayoni Oqchi nayasi Wuxi kasblar rayonidan iborat 3 cho'ng kasblar rayoni boyligini birlashtirib, umumiy plandagi ko'lami 12 kvadrat kilometr keladigan jabduq yasimachiligi, to'qimachilik, kiyim-kechak, qurilish materiallarini pishiqlash, elektrik qurashtirish qatorliq kasblarni nuqtaliq yetishtirib va kirgizib

0: Dediki klassik eserler, fenni umumlaştırış boyunca ösmürle süpetlik okuşluğu, edebiyat, tarih, tezkiyesi, medeniyet, sayahat, hatırısı katarlık özgeç kitaplarını öz içine algan bulup, ilgirki nöbetlik körgezmelerine karganda san cahette yeni yukarı seviyeye yartıldı. Şincan Medeniyet Elektron Ünsin Buyumlar Neşriyatı Çeklik Mesuliyet Şirketi Partiye Komitetinin Şucisi Baş Muharriri Шыньян мұхбері ғымындақ деді. Джунгу дөләт адымия джуғрапиясы Шинжаңның омумы мәнзірісі намлық юрішлі кітапны ноқтылық тоныштырдық. Бұ топламда 14 вилаят, област, шәһәр асаслық томыр қылынып, яқынық йыллардың бұян Шинжаңды барлық келген алым шымыл өзгірішлі омум юзлік намайян қылынған. Şincan Körgezme rayonudaki faaliyet meydanı da yeşil faaliyetle ötküzülüp yarkın noktalar üzülmedi. Şincan Medeniyet İcadiyeti Çoğun Bazırı ve Milletle Örüp Adetini Sınaş Rayonu köplügen okurmenini celip kıldı. Körgezli mezgeli de Şincan Körgezme Ömüke yeni kitabını Tuncu Tarkıtış, yazgıcı hem behirleş, hem kardeşip kilişim imzalaş, gayri maddi medeniyet mıraslarını sınaş, bir ayrı kişileri kitap okuş katarlıklarını öz içe algan, on netçi meydan özgeçe medeniyet faaliyetini ötküzüp, okşumagan yaş, okşumagan kızıkıştaki okurmellerinin bu cayda kitap okuş keyfiyatı çümüp, kitap okuş şatlıkının behrimen buluşu türtükü buluşunu planladı. Mol neşir boyumi, köp xil medeniyet faaliyeti ve özgeç rayon layihesi yeni devirdeki Şincan neşir işlerinin mol neticelerini her taraflını namayan kıldı. Şincan Körgezme rayonu, çoğunluk okurmen Liao Fang Zhu'da çoğunkur tesiri kaldırdı. O mündak dedi. Şincan'ın köplügen neşir boyumi, rayon haslıkı ige bir kısım medeniyet icadiyeti boyumlarını körüp, Şincan'ı, Şincan hikayesini teyhimi çüyendim.
1: Stansımız muhbiri Joyozun xəbər qılıdı. 2026-cı illik Şinjan Jongyi Tibabeti Dorgerliki Mədəniyyət Bayramı 7-ci ayının 25-ci günü Qashqar şəhərində başlandı. Bu növbətlik Jongyi Tibabeti Dorgerliki Mədəniyyət Bayramı da Jongyi Tibabetini düşünüş, bilim öyrəniş, sağlamlıqdan huzurlanışdan ibarət fəaliyyət ideyasiga əməl qılınıb, mütəxəssislər xalis kesel görüş rayonu, müvafiq texnika körgəzmə rayonu, Karxanalarının özgeçi körgəzmə rayonu, ammavi mədəniyyət icadiyyətini sınaş körgəzmə rayonu, Jongyi Tibabeti Dorgerliki mədəniyyət sapası körgəzməsi və qanunu umumlaşdırış rayonu təsis qılınıb, hər millət ammığa Jongyi Tibabeti Dorgerlikinin özgeçi sehri küçü və çoğunqırı asası ətraplıq his qıldırıldı. Abdunum rayonluq Jongyi Tibabeti bilen Garip Tibabetini birleştiriş doktorhanısı körgezme ornının mesuli Goli mundaq dedi. Körgezme ornımızda kuşpıraklıqı küçüdük. Jongyi Tibabetinin muvapıq teknikisi kuşpıraq xaltıdan başqa yana bir kısım alahidi türlerini elip geldi. Məsələn, yağ cevherden ləv suruq yasaşını nəx meydanda sınıqlı boludu. Yalpuz, Qoğungül, Ruşan, Murmekke katarlıq yağ cevherini işletti. Bu, adam bedenini güzelleştiriş, teri asraş roluğu ige. Mutakhasslar Xalis Kesel Görüş rayonunda Şincan'ın işçi sırtıdan gelgen Jongyi Tibabeti mutakhassları nəx meydanda kesel körüb, ammini kesel körüş, məsləhət beriş, xas fiziklik davalaş katarlıq mulazmetler bilen təminledi. Qashqar şəhəri ahalısı Çın Əpəndi sınab baqqandın keyin mundaq dedi. Yeğni sancıb, oğulab seyirib davalğanda soyaqlarım qaraslap kətdi. Dümbəm körünərlik yeniklap qalğandak yiz qıldım. Bundaq ünümni rastılla oylap baxmabdı mən. Bu qitimqi Jongyi Tibabeti Dorgerliki Mədəniyyət Bayramı 7-ci ayının 27-ci günü gecə davamlaşıdı. Fəaliyyət məzgilədə hər millət amma yana əmən mamuqi pişiqlaş, Kütünüş bolqısı yasaş qatarlıq köptürlük sınaş pahaliyyatlarına qatnası boludu. Şincan tibbi daşıysa qarmıqıdaki 4-ci doktorxana, Abdunum rayonluq Jongyi doktorxanısı oğulaş bölümü məxsus kesəllər qorupsının başlığı Pıngcin mundaq dedi. Jongyi Tibabeti texnikisi xalıqdan elanqan. Mükemmelləşdirilgəndən kiyin xalıqı mulazmət qılışqa, ammini ən zor nəpki eriştürüşke işlətiladu. Bu faaliyetinin xıracıtı tüven, ünümü yaxşı, umumlaştırış asan. Bu xil faoliyat orqali texnik ko'p kishilarni jongi tibabitini, jongi tibabiti dorigarligi madaniyatini yoqtirib qilish imkoniyatiga ega qilishini umid qilamiz.
0: Endi baxtning egillari sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbiri balg'in xabar qildi. Shinjongning asli ijodiy loyiha markazi Piao Shining qurg'ichisi Liu Xailingning kiyim kechak buyurtma kasbida cho'nqir izlanayotganiga 15 yil bo'ldi. U atlasning an'anaviy gul nusxalarini davlat uslubi omillari bilan yug'urib, ko'p xil moda kiyim loyihalab, g'ayri moddiy madaniyat merosining go'zalligini ommaning kundalik turmushiga singdirdi. Yaqinda 2026 yillik Yipak yo'li moda kiyim haftaligi Urumchida o'tkazildi. Liu Xailing loyihalagan atlas yurishlik kiyimlari sahnada namoyon qilindi. U muxbiriga mundaq dedi. Kundalik kiyimlar atlasning jungochi yangi fasllarini o'z ichiga olgan 40 necha yurish atlas g'ayri moddiy madaniyat merosi ijodiy loyihasini elib keldim. Texmi ko'p raqt savdogarlar bilan udullashib, atlas va bir qism ilmi to'qilma tibet turdagi kiyimlarda yana yangilik yaratib, texmi ko'p raqtning go'zalligi va loyihasi singan asarlarni ko'pchilikka sundiq. Liu Xailing yaqinqi yillardan buyon an'anaviy atlasni hozirgi zamon kishilarining kiyinish ehtiyojiga texmo moslashtirish uchun gul nusxasi va pichish jihatida qayta sinoq ishladi. U badam nusxasi, naqsh qatorliq klassik elementlarni texmo oddiy chiziqqa aylantirib, kostyum burulka uzun ko'ngilak yoki jungochi yangi pasondagi chapallarga singdirdi. U muxbirga har bir kiyim loyihasini ko'p qatim tangshigandilar. Ondan an'anaviylik bilan zamonaviylikning tangpunglik nuqtasini topqilib bo'ladiganligini aytib mundaq dedi. Atlasning bir qism gul nusxalari yoki bir qism raqtlarning qurilmasi chiziqchilarini hozirgi zamon raqtlariga tushirib, ko'pchilikning turmushiga yaqin kiyimlarni loyihalab chiqdik. Bu qitimki Yipak yo'li moda kiyim haftaligida nurg'un yosh kelib maslahat so'rab kiyim buyurdi. Bu Liu Xailingni noyit ilhomlantirdi. U mundaq dedi. Keyingi qadamda bir qadar amaliy kundalik turmushqa bir qadar mos keladigan fasllarni loyihalashni, jumladan atlas nusxasini Shangyun yipig'iga singdirib, chapan, yopka, ishton, kundalik rohat moda kiyim fasllarini loyihalab Atlasni ko'pchilikning turmushiga texmi ko'p elib kirib, texmi ko'p kishiga bu g'ayri moddiy madaniyat merosining go'zalligini to'nitishni planlayapman.
1: Amdi go'zal jungo sapri sahibsi bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Jang nahiyasi tog' o'rmon ekologiyasini asliga keltirib, pan texnika vositasi orqali o'rmon rayonini boshqarish, qo'g'dashni kuchaytirib Atvarlıq yavayı hayvallar türü topini üzlüksüz zoraydı. Jın Dövlət Ormanını Başqırış İdarisi, Baynam Ormancılıq Başqırış Qoğdaş Punkitinin orman qoğduğucuları tağının şikirisigi kırıp çarlap təkşürüp, dalığı orallaşdırılgan infira qızıl nurluq foto aparat noxtısını almaşdırdı həm üskünləni təkşürüp remot qıldı. Başqırış Qoğdaş Punkitinin başlıqı Batzaka bu yerini nahaytı pişiq bilətdi, o mındaq dedi. Мен бу ерде чоң болган. Явайи хайванлар маңдыган жолнун көп кысмыны билемен. Инфира кызыл нурлук фото аппаратны жазман орунны жакшы таллап орунлаштырып, алдыдагы нерселерни жазман жакшы тазалап этиш керек. 14-5 жылдан буян Жаң нахиясы орман парвиш кылыш, кашалап жетиштириш, сүнни орман бина кылыш катарлык нукталык экологияны аслиге келтириш курулушуну пухта аслиге келтирип, экологияны түзөш көлөмүнү 44800 мого жеткизди. 2024 жылы 8-нчи айдан башлап, орман районундагы жабайы хайвандардын озук издеш нуктасы, суу ичиш нуктасы, көчүш жолу катарлык аш кушлук районуларга инфира кызыл нурлук фото аппараттын 32-ни орунлаштырып Yıldız, qoğur eyiq, buğa, tağ öşkisi qatarlıq 20 nəçxil ətibarlıq yavayı hayvanının hərəkət sürətini xatırladı. Bunun içində bir çoğun, üç kiçik, 4 yıldız birli vaqtda sürətki tartıldı. Növətdən Cəng Orman rayonuda yılpız, bürküt qatarlıq dövlət tərəfindən birinci dərəcəli qoğdulduğan iki xil yavayı hayvanı öz içigə alğan 340 neçə xil türlük yavayı hayvan təkşürüb eniqlandı. Bortala oblaslıq Cəng Dövlət Ormanını Başquruş İdarisi yavayı hayvanlarını qoğdaş işxanasının müdiri Van Siyu mündaq dedi. Orman pərviş qılış, dairləb yetişdürüş qatarlıq, ekologiyanı qoğdaş və əsli kəltürüş türlərini qanat yaydırıb, yavayı hayvanat və ösümlüklərini közdüb ölçəş dairisini üzlüksüz kəna etdimiz.
0: Stansımız xəbri. Yaz kirgəndin bu yan Olingür Dəryasının Borultuqay bölükədiki qısmən tarmaq əqıllarda su orunu tövəlləb dövlət tərpidin. Birinci dərcili qoğdulğan yavayı hayvan, Mınşin Qunduzi yaşaydıqan su rayonu taraydı. Şucaydaki ormançılık ve otlak tarmakları hareketçen su toluklaş etirti teşkiller, çoğun su bakılık avtomobil orullaştırıp, Kunduz uvusu etrafıga delcaydı su yetküzüp, çarlap koğdaş, küzüt ölçeş ve kanunlu umumlaştırış teşvikatını maskademde küçeytip, yokuluş gırdabıgı verip kalgan bu etvarlık hayvan türüne bütün küç bilen koğdadı. Hizmetçiler su toluklaş meşgulatı mezgeli de, Mınşin Qunduzunun kündüzü yoşurunup keçisi hareket kılıçtak vakit periklendirip meşgulat kılıç adeti yasasen o etrafıga delcaydı su koyup su ordunu asta asta yukarı götürüp su rayondaki tosukunu esliye keltirdi. Hem de bütün musafide süretini kontrol kılıp küzütüp ölçep Qunduz özü yasıgan tosma gevdisinin buzgunçılık uçuruşunun aldığını aldı. Borultuqay nayası 7 Aral Bazarı, Derya Vadisi, Ammavi Menfaat Ormanını Başquruş Qoğdaş Ponkutunun xizmetçisi Liu Kanghong muhbirga. Bu cayının yana liniya boyudaki ammini xalq içindeki ekologiya közetiş xadımlıqı qobul qılıp, ammini yavayı hayvanlarını qoğdaşqa anlı qatnışqı yetekli yerlikini eğitim mündaq dedi. Biz her günü derya yolunu boylap, çarlap tekşürüp, Qunduz ovusunun ornığı belge koyup, hareket izini hatırlayıp, deryadaki gereksiz nerslerini vaxtıda tazıldık. Hazır Şucay'daki amının koğdaş eni bargansır östü. Köpçilik derya yoldaki zerek çakla topuğa teşabbüskarlılık bilen dikkat kılıp, onlarını koğdaşkı yardım verdiğen boldu. Mınşin Qunduzi suluk yer ekologiya injineri de tariflenudu. Onun yaşı, köpiyeşi mokum derya yolu, su rayonu muayyeti zor derecede tayinudu. Borultuqay nayalik ormançılık ve otlak idarisi, yavayı hayvanat ösümlüklerini qoğdaş işxanasının mesulü Wang Jianjun tonuşturup mandaq dedi. Biz derya yolunun su baylıqını daimlik tengşeşke birleştirip, motorluk katnaş vasıtlarının su toluklaş meşgulatını daimlik kanat yedirip, makanını esliği keltiriş, bütün rayon boyunca çarlaş, amma aldın eliş, amma tızgilleştek türlik mekanizmlarını sıcıl mükemmelleştirip, yavayı hayvanat, ösümlikle ve onlarının makanını buzgınçılık kılıştak kanunu kılıp kılmışlarına katlık zerbe verip, Mınşin Qunduzunun yaşaşkı maskeledigen boşluğunu üzüleksiz kengaytip, adam bilen tabiyatının inak billi ötüşüge puhtı kadem bilen türtükü bulumuz.
1: Emde kısqı haberle anlattımız. Dövlət elektr toru Onsu nahiyelik tok bilen təminləş şirkiti yakında tokluq izolyasiya supsi, izolyasiya dəstisi birləşkən birikmi tokluq məşğulat usulunu qollanıb, yuqur besimliq tövəlləş şəkildiki eritmi üzgüşünün tok mənbəsi simini ulaşını muvaffaqiyyətlik tamamladı. Bu əndizinin Şincanda tuncu qitim əməli qollanılışı bolub, mürəkkəb mühitdə tokunu üzüvətmək məşğulat qılış texnikisi də yeni bözüşünün qolğı kəltürülgənlikidin derək berədi.
0: Kəligüsünü yaratış, qəlbi qılış deyməsidir ki, 2026-cı illik iyilik tikiləş müsabıqısının məmləkətlik müsabıqısı ətə Ənxuyunun xıfidi rəsmi başlanıdı. Yakında Şincan Əla Süpətlik İyilik Tikləş Türüdün 15-ni Xıfiqa İnçikilik bilen tallab əvətib, müsabıqıdın burun mərkəzlik tərbiyələb Şincanın yenilik yartış. İyilik Tikləş Hayati Küçü və Yaş İcatkarlarının salapıdını ər tərəbləmə namayən qılıdı.
1: Guangdong Tibbiy Daşüsü'nün aspirantla şöyüyeni baş bulup təşkilligen Guangdong Tibbiy Daşüsü anı makan Cungu Pidayla mulazmet ettirdi 7 ayının 25. günü Olcu nahiyesi kelip orılışıp halis kesel körüş, sağlamlık təşviq tərbiyesi ve asasi katlamda davalaş, təşürüp tətqiq kılış pahaliyetini kanat yaydırdı. Bu qetimki pahaliyet 8 ayının 10. günü geçe 10.

Qarashlarını başdan keçirishiga yol qoymasangiz, onunğa bayan nemiş yüz bergenligin eniqlashqa vaqt bermisangiz, andın onun yıqılğandan keyinki qısqa vaqtlıq mağlubiyat tuyğusunu yeñip, qaytıdan orından turışığa yol qoymasangiz, o biaramlıqnın qandaq tuyğu ikenligini bilmeydi. Amma o keyinki turmışıda biaramlıq his qılğanda heç qandaq tutqa onunğa terek bolalmaydı. Eger ata-ana balalarını kaytadan orundan turışqa qoyup berip, andın onunğa təsəlli bersa, Balalar bayıqı dakikada öz yarlangan bolsa mı, lekin hazır hiç iş bolmagalıqını, eger kelgüsüre köngülsüz işler yüz berse mı, özünün yenip keteleydiğalıqını düşündü. Ata-ana daim balalarga onun başkalağı okşamaydıqalıqını, kancilik talantlıq şikayetlikini bildirgeşke, balalar her kandak icabi tənkitke könelmeydiğan, ya ki özünün kişiler arasındaki xaslıqını yukarı mülçerleydiğan bolup kaldı. Ola kiçikiden tartıpla özünün yaxşı işkerlikini emez, belki özünün başkalarının yaxşı işkerlikini his kıldı. Bunda kılıçdan neticesi şu ki, gerçi bala karmakka özge naidi işindiğinde görünsü mü, lakin bu kıl işençinin rolü bulmaydı. Elbette atanlarının ziyade terbiyeleş usulü okşamaydı. Bırak bir nokta özgermeydi. Ziyade terbiyeleşinin arkası da atanla Balı çokum hoşal horan buluşu, yarlanmaslıqı, mağlup bulmaslıqı, ya ki hatalıq ötkezmaslıqı, eniqsizlik bulmaslıqı kerek tap karaydı. Ular kolini balının turmuşunun arkayı tereplerine sözüp, her bir eniqsizlikini bir sıkı urundu. Bir aylan mındaq dedi. Yakında men kitap okuşu yığılışı da, köpçülük bilen tan, kuşka okşaş taqqa uşkınınız da diyen kitabını okudum. Bu, hakiki keçürmüş asas kılıngan, tercimal uslubudaki kitap bulup, Abdur, 17 yaşı kırıştın burun mektepki kırıp bakmağın çıkan. Onun hayatı ziyade terbiye emez iken. Onun ailesiyle tak göçüp çıkıp turmuş geçirgen. Lekin siz işinemsiz, o özlüğüden ögünüş arkalık Ali Mehtep götgen. Keyin kıskığına 6 yıl içine Cambridge taşıyasının felsefe magisterlik unvanıga erişken. Okuş mukapat pulugu tayınıp, Harvard'a berip okugan. Yine Cambridge taşıyasının tarih doktorluk unvanıga erişken. Sizin balınızı ziyade kokdışınız, balınızga ziyade yardım kılışınız, eniksizlikini keltürüp çıkırış mümkün. Balala özpitiliş şeriyanda eniksizlik bir zörür amil. Eniksizlik oğuşsuzlukların ilip kilidu. Lekin bala mağlubiyet işinin təcrübelerini yekilleydu. Bazıda selbi kaypiyat balanın zörür tersliğin bolup kalıdu. Eğer ata Allah baladaki varlık inaksızlıklarını el kılıp vermekçi bolsa, karmakka balının özpiyetiliş çeriyandaki nurgun kıyıncılıklarını azaytışıgı yerden bergende körünsümü, emeliyette bu balının hakiki özpiyetilişige təsir görüstüdü. Hakikaten bu atağını buluş asan emez. Öz balısıga köprek bir işlerini kılıp vergisi geliyordu. Lekin bunun ziyade terbiye bulup kilişedin saklanış gerek.

0: Qadirlik dostlar, xizmetçiler bayram dəmir iş günleri növbəçil qısa ismini qoşub işləş şaqı asıb olamdı. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxt xəbər berirdi.
1: Bilemsiz, növbəçilik qılış bilen ismini qoşub işləşinin konkret məzmuni roşan parıqlandı. Növbəçilik qılış adam şətkici oranın bir xətərlik, ötüçürüş, bayram, dəmir iş günleri qatarlıq ihtiyacını asas qılıp, əmgekçilerini normal xizmet vaxtının başqa vaxtda öz xizmeti bilen münasuvasız növbəçilik vəzifesinden şuğunluş qorulaşdırış. Ya ki, öz xizmetiyle münasuvatik növbəçilik vəzifesinden şuğunluşunu görürsüdü. Adam işletkici oğrun konkret hizmet vazifesini orlaştırmaydı. İsimle koşup işleş bosa adam işletkici oğrun işlep çıkırış, ticaret ihtiyacı bilen işçiler uyuşması ve emgekçiler bilen kenişkendikin emgekçilerin kanunda belirlengen ve hizmet vaxtının başka vaxtta öz hizmeti bilen devamlı şoğunluşunu görürsüdü. Şu an isimle koşup işleş öz hizmetinin devamı hesaplandı. Konkret qarğanda tövendiki bir qanç cihetin işkisini paraqlandırışkı buldu. Alaylıki ve vazif soğuşmaydı. Növetçilik kiliş ve isimli koşup işleştiğinin əmmisi kanunda belgelengen hizmet vaxtıdan başka məlum məsuliyetini üstü gelişini görsüldü. Lekin növetçilik məlum alaylı sebeple tüpeldin, əmgekçiler hizmetten başka vaxtda muayyen gayri işlep çıkırış karakterlik öz hizmetinde bombğan vazifini üstü kaldı. İsimli koşup işleş oranının işlep çıkırış ticaret ihtiyacı tüpeldin, əmgekçiler əslindeki hizmet oranında ve hizmetten başka vaxtlarda öz hizmeti bilen devamlı şuğulundu. Növbəçilik qılış məsələsi doğrusunda növbətdə dövlət qatlımı yəki yerlikdə texi eniq boğan qanun nizam yəki qaydılar yox. Lekin isimini qoşub işləşkə orlaşdırış, əmgək qanuni, əmgək toxtamı qanuni qatarlıq əmgək kapalıti qanun nizamlarını asas qılış kerak. Haq beriş asas oxşumaydı. Dijorunluq haqqı və ölçümüge qarda qanunda eniq belgilimi yox. Adetki əkvallarda oğrularının işki qısmında tüzülgən qayda tüzümlər boyca qılıplaşdırıldı. Yəni növbəçilik yardan pul ölçümünü adam şətkici oğrunun ticaret əkvalı qasasən

Qadirlik dostlar, şeker may aralaşmasının salamatlıkı boğan ziyinini bilemsiz. Tövendi bu vaxtki xavrim diqqatlarda boludu. Sırtı çürük, içi yumuşak, rengi seyrik, pıltı koymak kazandı mezelik bırak çıkardı. Onunla pırçak sütü koşulsa, nurgun kişilerin naşlıqıdı kembos bulmaydıgan mezlik tam gaylındı. Yaşlar yakış gördüğün berengi yapıraktısını zerikkendi ise karas kurus kılıp, hem çürük hem temlik boludu. Kiçik dostlar yakış gördüğün tatlıq dürüm tortini bir çişlisiyle mezlik temin itildi kaldıgan dursa, bunu kim uğrat kılalısın? Karbon su birikmeleri ve maydan ibaret bu iki xil tem sezgüsünün qozğaydığan nazu nimet hem adam taqabıl turanmaydığan eziq turuş hesaplandı. Bırak, karmaqı ziyansız göründüğün bu esil tamlağa emeliyette sağlamlıqnın zeyni yoşurungan. Nurgun kişiler şeker may aralaşmasını adi halda tərkibini köp miqtarda şeker ve may boğan yemeklik dep düşünüdü. Emeliyette tabi yemeklikler içi de birli vaqtta yoqır qantlik, yoqır maylıq yemeklikler köp emez. Qant may aralaşması köp allada pişiqla pişlengen yemeklikler Köp uçuraydıgan şeker may aralaşması tüvendikilen öz çıgalıdı, ama bunun bilerli çeklenmeydi. Asaslıq yemeklikler. Pıltı koymak, somen, kuturmaş, soğuk aş, göç sonza, küncüt qimliq yepişkak görüş kumilici qatarlıqla. Qormula. Kazan kaupi, kızartıp pişirilgan göç, kızartıp pişirilgan kola temlik toxu qanıtı, şirinlik tatlıq yan yok qatarlıqla. Peçeni pranik turdikile. Tort, peçeni pranik, göç talqını bolkisi, tatlıq durum, kondonca aytokaş qatarlıqla. Uşaq yemeklikler. Berengi yapraqtısı, sütlük şokolad, berengi kalemtisi, sütlük çay, latiyau, tonultup kurtulgan meyve qatarlıqla. Tez tamak turdikiler, maydı pişirilgan toxu, berengi kalemtisi, tayyar çöp qatarlıqla. Bu yemeklilerin meyli talla baziri, tatlıq turumdukini ya ki tez tamakhanı bolsun, hemel yerde uçuratkılı boludu. Onun üstüge olanın jalıqlış küçüge taqabıl turuş tas. Nemiş gün şeker may aralaşması ise xumar bop kalıdı. Tədqiqatlarda məlum buluşca şeker və may adam bədənini bəlgilik dərəcədə xumar qılalaydıqan. Tədqiqatçılar kiçik çaşqanğa ısıqlıq miqdarı yoxur boğan may, qumuş şekeri və şeker may aralaşma suyuqlığını yalıtış arqılıq, ayrım may ya ki qumuş şeker bilən seleştirğanda, kiçik çaşqanın şeker may aralaşmasını yalaş qitim sanının başqı suyuqlıqlarının işkiyəsigi toğır keldiğalıqını bayqağan. Andın tədqiqatçılar, təminin oxşumaslıqı bu xil pərqni keltürüp çıqıramdı yox dəb oylağan. Şunun bilen temnin kaşısını tügütüş üçün eğizin əgib ütüp temnet etip yıkış. Pivası aşqazanğı okusiliş sol arqılıq yeni bir qitim sınaq elip barğanda temnet etip baxmağan dağdırdı mu, çaşqanın şeker may aralaşmasını yalaş qitim sanının yenila başqı işkildin köpişkəlikini bayqağan. Bu, kiçik çaşqanın şeker may aralaşmasıgı boğan qızıqışının təmi bilen münasiyasız işkəlikini, qobıl qıgan dinkin bədəndeki signalının yetküzülgərlikinin nəticisi işkəlikini bildirdi. Şeker may aralaşması qubul qılınğan dinkin, çoğ miyinin mukapatlaş merkezi teximi köp dopamin koyup berip adamını xoş alqılıdı və qanaatlandırdı. Şunu bilen şeker may aralaşmasıgı tayini beli şekillendi. Şuna biz bu yemeklilerini köp istimal qılışqı başlayan aman, naida asalla bir xil yep toxtumaydıgan yaman süpətlik anlaşqı petip qalımız. Hatta bir xil özümüzni tutanmaydıgan halatki petip qalımız. Bədən bilip bilmək, yuqarı energiyelik şeker may aralaşmasını istimal qılıp semizlik urqını teriydi. Uzaq müddət köp miqdarda şeker və may istimal qılış bədənə tüvəndəki bir qanç cəhəti ziyan yetküzüdü. Yuqur ısıqlıq və xumar xarakterlik semizlik. Yuqurda şeker may aralaşmasının xumar qılış xüsusiyyəti tunuşdurulğan bulub, sizni bilib bilməy texnik köp yeməkliklərini qəbul qılış imkaniyyətiga ega qıldığanlığını tilgilib ötdük. Köp yegəndən başqa şeker may aralaşması yuqur energiyalik yeməklikə təvə bulub, asanla energiya qəbul qılış eşib keçişini keltirib çıxırıb, bədən ağırlığını aşırıb edidi. Hətta semizlikni keltirib çıxırdı. Nokul semizlik korkunuşluk emez. Lekin tədqiqatlarda məlum buluşça, qosaq qısmıdaki semizlik yürek qan tumur kesellikleri, diabet qatarlıq kesalliklerinin xatırı bilen ziş münasibetlikken. Toyungan yağ kislatası ve tətür tüplük yağ kislatası şunaqla yürek qan tumur kesalliklerinin münasibetli. Şeker may aralaşmasıdaki mayının köpintisini yokur temperaturada kızdırışkı toğır kilodu. Şuna qorumu qoruş ve təmini tənşeş, ya ki yasığanda kızdırış çeriyanda tətür tüplük yağ kislatası hasıl buluşu mümkün. Toyungan yağ kislatası. Şeker bilen mayının aralaşması maydan ayrılalmaydı. May yemeklikke kişini mehli akılıdığan tem ata akılıdı. Toyungan yağ kislatası yokur temperaturda teximi muqum boludu. Bazı yağda pişirilgan yemekliklerde toyungan yağ kislatası yokur boludu. Meselen, cüngoçi peçeni praniklerge çoşkimiyi, peçenige serik may, tortka kaymak koşuludu. Bazı tavarla yana palmi miyi bilen baydı pişirildi. Ama toyunğan yağ kislatası kandiki nacar kolesterin tüvenzleştikki yağ aksili kolestereninin seviyesini örüldü veydidu. Kandiki nacar kolestereninin miktarı yokur bulup, yürek kesli ve sekti buluş kalpini aşırı veydidu.
Чөнгө озуқлық ілмей жәмейті әр көні төйінған яқ кеслатасын қобыл қылынышы пүтін күлік ұмуми энергияның 10%-ден ішіп кетмәсіхіне тәвсия қылыды. Тәтір тіплік яқ кеслатасы. Тәтір тіплік яқ кеслатасының үрек қан томырлығы болған тәсірі төйінған яқ кеслатасығы қарғанда текімі еғір болуды. Тәтір шекілік яғ, начар холестеринді ашырыплық қалмай, шыны білен бір вақытта яқшы холестеринді азайтып, үрек кесіліе мені сәктісінің қауіпіні ашырып етуді. Yuqori GI va yuqori yog' metabolizmi qalay muqallishish. Qon shakar ko'rsatkichi 75 dan yuqori bo'lgan yemaklar yuqori GI yemaklik deb qarildi. Uzun muddat ko'p miqdorda shakar va may qabul qilinsa, odam badanining metabolizm tangponligini qalay muqallashtirib, energiya, may va qon shakarining metabolizmiga ta'sir ko'rsatib, diabet kasali, qonda may ko'payib ketish qatorliq metabolizm xarakterli kasalliklarga giriptar bo'lish xavfini oshirib yetadi. Masalan, shakar may aralashmasining ko'pincisi inchki ishlangan dalliq ziraat yoki qand turlaridan yasiladi. Qon shakarining o'rlash sur'ati tez bo'ladi. Yuqori qandlik tish chirish qatorliq egiz bo'shlig'i sog'lomlik masalasi. Qand egiz bo'shlig'i bakteriyasining asosliq energiya manbasining biri. Shakar may aralashmasini iste'mol qilgandan keyin bu bakteriyalar qand tarkibidan foydalanib metabolizm olib boradi hamda kislotalik modda hosil qiladi. Bu kislotalik metabolizm moddalari egiz bo'shlig'ining pH qimmatini tuvalitib, egiz bo'shlig'i muhitini texmo kislotalik qiladi. Kislotalik muhitda tish emalidagi mineral moddalar chiraydi. Shuning bilan tishni qurut yeyish va boshqa tish kasalliklarining yuz berishini keltirib chiqardi. Uningdan boshqa yuqori qandlik yemaklar ham egiz bo'shlig'idagi bakteriyalarning ko'payishini ilgari surib, tish kasalliklarining xavfini oshirib yetadi. Shunga qand tarkibining qabul qilinishini kontrol qilish hamda yaxshi bo'lgan egiz bo'shlig'i tozliq odatini saqlash tish kasalliklarining oldini olishda intayin muhim. Garchi shakar bilan may aralashmasining salomatlikka nurg'un ziyoni bo'lsa-mu, lekin hammamizga ma'lumki, miqdor va zaharini inchki hisoblamasak ilmiylik hisoblanmaydi. Bu xil yemaklikni albatta eng yaxshisi yemaslik kerak. Agar haqiqatan yoqtirsangiz, bunday qilsangiz salomatlikka bo'lgan ziyonini eng tuanchaga tushira olasiz. Garchi shakar may aralashmasi salomatlikka foydasiz bo'lsa-mu, lekin bu bizning ularni uzil-kesil cheklishimizdan derak bermaydi. Sağlam bo'lgan shakar may aralashmasidan muvofiq bahraman bo'lsak tamoman bo'ladi. Tuvandiksi bir qism sağlam yeyish usuli to'g'risidagi takliflar. Birinchisi, miqdori va chastotasini kontrol qilish. Muvofiq miqdorda iste'mol qilish, ziyodi ko'p iste'mol qilmaslik, doim iste'mol qilmaslik kerak. Masalan, tortni o'zi va urug' tuqqan do'st-birodarlarning tug'ilgan kunini o'tkazganda bir pachadan yesa bo'ladi. Ushaqcha yemaklik o'rnida doim yeyishga bo'lmaydi. Ikkinchisi, sağlam tamoq etish usulini tanlash. Imkon qadar o'rdi pishirish, suvni pishirish, qoqlab pishirish qatorliq sog'lom tamoq etish usulini tanlab, mayning qabul qilinish miqdorini azaytish kerak. Uchinchisi, saplama buyum. Tuvan qandlik, tuvan mayliq saplama buyum tanlandi. Masalan, bug'doy uni bo'lgisi, go'sht talqini bo'lgisining meva tatiq turimlarining o'rniga almashtirilsa bo'ladi. To'rtinchisi, muvofiq moslashtirish. Tarkibida a'lo sifatlik oqsil, yemaklik talosi, vitamin va mineral moddalar mo'l bo'lgan yemakliklarni, masalan, kalsiy, suvda pishirilgan tuxum, ko'kdat, meva-cheva, dalliq ziraat turidagi yemakliklarni moslashtirganda oziqlikni tamponlashtirib, yemakliklarning qon shakri inkasini tuvalitib, badanga bo'lgan nachar ta'sirini azayt qilib bo'ladi. Qisqasi, garchi shakar may aralashmasi kishini jalb qismi, lekin biz anglik holda qabul qilish miqdorini kontrol qilib, sog'lom yemaklarni tanlashimiz hamda muvofiq harakat qilishimiz kerak. Shundaylar asl taomlardan bahraman bo'lish bilan bir vaqtda sog'lom holatimizni saqlab turg'uli bo'ladi. Hargizmo ishlarimizdan keyiniga kirib, o'zimizni kontrol qila olmay, miqdordan oshirib iste'mol qilib olmasligimiz. Birdamchilik hissiyatidan keyiniga kirib, samir bo'lgandan keyin pushaymon oladigan qach topa olmay qilishdan saqlanishimiz kerak.

Davlat sugurtası katarlık belgelemeye uygun kilidigan taşkı soda siyaset kurallarından toluk obdan paydalanıp, eksport inavetlik karzını köpeytip, sugurtalaş ve tölen beri şartlarını muvaffak boşluş gerek. Tamıncının ötküzüş resmiyetini adilaştırıp, port, premium, karantin katarlık halkılığa alıdığın hakkını tövelletip, taşkı perivotkı kolaylık yartıdığın tekimi köp kesiplerini yolu koyuş gerek. Caylani köpeğimini aşırış bilen saklanmını mukumlaştırışka ten ehmiyet verişki ilhamlandırıp, zor taşkı meblağ türlerini çın tutup emelileştiriş lazım. Pul mamile katarlık mulazimet kesiplerini sırtkı içi bitiş dairesini kene yetiş gerek. Ticaret soğudu muhitin dağımlık serkıllaştırıp, soğudigerlerini çakırış, soğudigerlerini hatırcam kılış, soğudigerlerini mukumlaştırış hizmetini yakış işlep, çetel soğudigerlerinin uzak müddet meblağ silip, ticaret kılış işençini aşırış gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 2. ayının 23. günü yeni tasman öpki yalığı yokununun aldığını eliş tizgilleş bilen ixtisadi, ictimai terakiyat hizmetini bir tutaş algı sözetişini uğurlaştırış yığında kılgan Partiya Merkezi Komitetinin yokununun aldığını eliş tizgilleşki bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini umumcülü küçe etiş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 2. ayının 23. günü yeni tasman öpü yalığı yokumunun aldığını eliş tizgilleş bilen ixtisadi, ictimai terakiyatını bir tutaş algı sözetiş hizmetini uğurlaştırış yığında kılgan yokumunun aldığını eliş tizgilleş bilen ixtisadi, ictimai terakiyat hizmetini bir tutaş algı sözetiş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık. Programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla stansımızın başka programları da bolsun.

Gerçi biz burun okuğan başlangıç mektep allı burun çıkılıp, yeniden binasıylanğan bulsa mı, orni yeniden özgermeken idi. 20 yıldan boyan dal daraqlarının qolu teximi yoğunup, şaqları bir-birge kirelişip ketken idi. Mən dal şu daraqnın sayısı koyulgan orunduqta onu saqlavattı mən. Dərbasın kırpla solğu burulsaq, odoldaki işkinci sınıp dal bizden sınıbımız idi. İkinci korpunun en ahırdaki orunda biz parta taşıp ulduratdıq. Her işkilimizin boyu sınıp boyu en egiz boğaşka, her kanca aldıda ulduruğumuz bulsa mı, başka sabahtaşlarımız tola, beşiğimi tatıp dure, muallim, ben köremedim, Şükret'nin beş tosu aldı, Sılalan'ın çeci tosu aldı, dep amalsız keyni yötkülüp ketken idik. İşkimizin parayı üzülüp kanma etdi. Tənəpüstümü partığı beşimizden koyu bilip, neymelendir toxtumay paranışatdıq, külüşatdıq. Bərdən bila o kaçsa, mən qoğulab getətdim. Biz dexi, Aqı meydanğı çıxıdığın mavi yumlaq tarvazının yeniğe mökünü bilip, bər-birimizden qoğutatdıq. Ərqetim şüye kəyendala, yürküm salatdı. Şöhret çoğun mökü valdı. Hazır meni qoğutudu, dəb oylap durup mu, bu deyindala çeqirap getətdim. Bilip durup, sekrep getettim. Andın, derekler arasında koğlaşmak başlanıp getetti. Sılale, bu dəl Şükret'nin avazıydı. Onun avazı burunqıdan xeylili özgürüp getken bolsımı bir anlaştalı tonu aldı. Ornumdan durup, onunla külümsirap salam kıldı. Yaxşımı konu savaqdışım. Körvatkının dək, her aldı yaxşı. İkimiz külüşüp paranını başlayıp aldık. O yanla konu əsəmlə doğruluq paranlaşıq amıraqken. Qocalıqımız üçün başlangıçdaki şu konu sınıfının işlerini köpürək sözləşdik. Hazır nemligen yaxşı. Həmə balıla parlıq binalı oquydu. Biz burun sınıfdaki məşk qalaş üçün ata aydan odun əkilətdik. Kömür çıxıb qollarımızı qapırıp gedətdi, hə? Şunu deyinə. Şu çağlada mən dijorni külürüm, dadam bir bağlam aptap bərəşeğini çekip berətdi. Sən kötürüp mən attın. Sən bırak etdim o məşki otqalap baxmaylı çoğup kettin, ha? Qanda qılı mən, qeyp qızıl çoğunun üstüge mənli kümür taşlay mən öçüp qalıdı. Oxşaş kümürünü başqılasasa rasa küydü. Şuna öydüm o mən ot yaqızma etdi. O mısıq o özünü ot yaman? O şundaq dəb közünün qoyruğı da mağa qarıdı. Mən beşimini tövən silip, ofsınıp qoydum. Qolun yeni şundaq muzlamdı. O şundaq dəb qolunu uzdıp qoyup, özüm mən dəb qaldı. Mən onun qolu qarab türüvətkəndən kiyin, heç bomuqandak cevap bədim. Hə, yeni şu muzdak. O qolunu tatıb aldı. Gebimiz bərdəm üzülüp yeni ulandı. Sen kız bal boğan bilen, öz ondan küçük balanı boza kılattın, ha? İsandı badu. Vay mağa, nerede onda kılattım? Unutup kapsan, ha? Ben haqqı boza kıp kaldıgan dursam. Ben bat dursam, sen kaçan berge boza kıp bakkan? Şu, sen payda buluştun burun boza kıp olattım. Andın, sen gelip kutkızattın koşu. Şundak mu ya? Dekin sen, rastılı öz onun bozak kılgalarını unutup kaldın mı? Külüp, közürümden yaş çıkıp getdi. O, toxtumay sözle batatdı. Bizden işkisinip tövən okuğan bir balı battı o. İsandım o. Karmatak, bodak. İsmi nemetdi? İsmi, Mansur. Toğra. Aşının ağı yancıqı pojağın sap koyğunun isandı ba mı? Vay vay, şu işlanım unutmap sen de. Mənli əməz. Bu iş, o biçarının bir ömür istin çıxmaydığandı bəlkim. Biçara bəkli qoqıp ketkendi. Xiyalı kedi olsa, tuyuqsızlı yonçuğudun partlığa avaz çıxsa, əlbət qoqıp ketirdi. Vay boldi, demeyin ha? Özümünü ton yamaylıq elə vatı mən. Bək küldüm. Şu, hazırqı bu nazıq sılalanın burun şundaq yavay mi cəzbalıqını məndən başqa heç kim bilməydi desə?

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Demek radyo alıcılar, emdi radyo kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunlağı sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub bəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romani. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da adəmni heyran qaldırğı da küzütüş ixtidari. Ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Hem de dikkatinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Levin atlağa qarab kelip, onun işide oltırgan ademlerinin kimlikini oylamay, kıra peytonuğa adet tikidekli qarab koydu. Peytonun bir bolonu da bir mumay mügdep oltıratdı. Derizinin tüyüde uykusudun yenili oyğangandak körüngen bir kız, appak başnikinin lentisini oynap oltıratdı.

0: چرايدن نور تيمپ دوراتتي. لیوینگا ناتونوش مرکب و اینچکی اوی خیالا ایچیده ازیب یورواتگانده کورنتتی. او قز لیوینی کومی شرق آسمانیدا جلویلنیب تورغان تانگ نوریدن کوزلرینی آلمای اولتوریپتی. او منزیره کوزدن آستا آستا یوقاواتگان شو بیر آرلیقتا قزنینگ تلپینیب توریواتگان کوزلری لیوینگا توغریلینیب قالدی. او اونو تونیدی. تونوب وجودی حیران قالارلیق بیر خوشاللیق چولغان ایدی. چیرایی تیخیمی ایچیلیب تیخیمی نورلانیب کتدی. لیوین خاتالاشمیغان. بونداق کوزلر دونیادی بیرلا. دونیادا اونون حیاتینینگ بارلیق یورقلیقینی و اهمیتینی اوزیگه مجسم قیلالایدیغان بیرلا آدم با. او آدم فقط کیتیلا. او اونن بایا پویزدن چوب یرگوشوگو قراب منگاللقنی چوشندی. شنون بلن اونی کیچیچی اخلاتمای آیا جانگی سلیب چکان همم نرسه. قرار قلغان اشلرنن هممسی بر یولولا کاللسیدن یوقالدی. دیقان قزیغی اویلنسم میکین دیگن خیالنی اسلب بر شورکینیب کتدی. یقیندن بیری اونون یورکینی شو دریجیده آزابلاب کلگن آیات سیرنی آچالایدیغان آچقوچ فقط باشقی یولنیشگی قاراب کتیواتقان آشو پیتوندا او کتیواتقان طرفده ایدی. کیتی سیرتقی قایتی قارمیدی. پیتوننینگ پورژینیسینینگ غیرسیلدیغان آوازی یوقالیب قونغیراقنینگ بوش جیرینلاشلاری آنلانیواتاتدی. شیتلارنینگ قاواشلاری پیتوننینگ مەھەللە ئىچىدىن چىقىپ كېتىۋاتقانلىقىنى بىلدۈرۈپ تۇرۇۋاتاتتى. ئەمدى ئەتراپتا كۆزدە تاشلىنىپ تۇرۇۋاتقىنى كەڭرى دالا بىلەن ئالدىدىكى مەھەللە. ئۇ ئۆزى. ھېچقانداق ھاياتلىق يوق چوڭ يولدا تەنھا كېتىۋاتقىنىمۇ ئۆزى ئىدى. ئۇ بايا كۆرگەن قۇلۇلىسىمان بۇلۇتلارنى يەنە بىر قېتىم كۆرۈش مەقسىتىدە ئاسمانغا تىكىلدى. چونکی اونن بگن کیچیدی که بارلی خیاللری یس تویغولرنن گواتسی آشی بولوتلا ایدی. امدی او بولوتلانن بیرمی کورینمیتدی. کوز یتمس آسمان بوشلیقیدا سیرلیق اوزگوریشلر بولوواتاتدی. قولولیسیمان بولوتلا یوقالیب اولارنن اورنیدا پیدا بولغان گیلمگی اوخشایدیغان پارچ پارچ بولوتلا آسماننن یرمینی قاپلاب تراتدی. هوا رنگ تسته نورلنشق باشلدی. اما بو چاقدیکی اوزگرواتقان آسمان مو لیویننن اوزگی سوال نزر بلن تکیلگن قراشلرغا اوخشاشلا ملایم اوخشاشلا سوغوق تارزده تروب جواب بیرواتاتدی. یاق دیدی لیوین اوزگی اوزی. عادی و امگه قاینغان بو حیات قانچی گوزل بوسمو من اونوغا قایتیب بارانمایمن. من کیتینی سویمن.
1: سیزگه زادی نیمه کیرک؟
2: آشنیңиздин سیزگه یازган хатлари керак.
1: او хатлар бу ерда эмас.
2: Мен сизге ойнишиңизди уйга чакыртып келишиңизге болмайдыганлыгы тогрулык деп кылган.
1: Оның билан көрүшүп зөрөр болуп калган. Чүнки
2: мен аял кишинин نیمی ضروریتتن اوینیشی بلن کورشی دیگالیقی سونوشتی بکچمز.
1: سیزنین ماهیتیңиздеги بو شفقتسیزلیقنی بورون عجب بیلمپدیکن من.
2: هر کیشی اوزینین خوتونیغا ارکینلیق بلن هیمتنی یوز آبروینی ساقلاش شرطی بیرن بیریدو. شونداقکن بونی شفقتسیزلیق دپ آتاشقی بولامدا؟
1: بیلسیңиз بو شفقتسیزلیقدیمی یاما ایش بو دیگنچو رزیللیق.
2: یاق اگر سیز بو سوزنی ایشلتیشنی یاخشی کورسنیز امیسی سیزگه شونی دپ قویای. ایرنین نینینی یپ توریب ایری بیلن بالاسینی تاشلاب کتمکچی بولغان آدمنی رزیل دیسی بولیدو.
0: Карениннин эң якын кишилердин башка эч ким толумы согоккан ва идраклык бу адамнын өзүнүн характериге задылы мас келмейдиган бир ажизлыгынын барлыгын билмейди. O balıla bilen ayallarının köz yeşiğe cimcit karap turalmaydı. Közdün akkan yaşını körsüla özünü yokutup pikir kılıçtın pütülleyi kalattı. Onun şıkanı müdürü bilen katipi bunu bilgeçke erz dat eğitip gelgen ayallarını eğer işinizini bozup koymaydısınız onun bilen körüşken çağda herkiz yığılman. O sizden yığılığınızı köse açık gelip gepinizde anlamayla koydu dep tapılap durattı. Bu rast gep idi. Bundak çağlarda Karenin'nin keyip uçup tuyuksuz hapı olup getetti. Ve şundak ehval körülse bu işe menin amalim yok. Kaytıp getin. Dep vakırap getetti. Anna beygi meydandın kaytıp gelip onunğa özünün Vronski bilen bolgan münasibetini açık eytip, işki kolu bilen yüzünü yepip yığılap ketkende, Karenin kat gazipi gelgen bolsa mı, Anna'nın közdün akkan yaşını körüp, odukup nemi kılışını bilelmey kaldı. O özüdeki bu haletini sezip ve bundak ehvalda onun kattık çeçilişinin uğrunsuz işkellikini oylap, özünü kattık tutup aldı. Midir sidir kılmadı, hem onunla karap mı koymadı? Çırayı ülük adamının çırayı dek hiç kandak ifadesiz ketipli kalgan idi. Anna onu hiç kaçan bundak ehvaldı körüp bakmağaçka hayran bulup onunla karaplı kaldı. Öyge yitip gelgende Karenin Anna'nı yöleb peytundun çürüp koydu. Örlep durgan yesiyatını zorgu besip adet tikige okşaş edep bilen hoşlaştı. Ve işini keynigi tartıp durup bir tarap kılış çağrısı boyunca özünün kararını et eytidigallıkını eskertip koydu. Karenin'nin guman kılgan en yaman oylarının rast işkerlikini testiklıgan hotonunun gepleri onun yürükünü kattık örtüp etken idi. Hotonunun köz işini körüp özü de iç ağırtkan dek tuyğunun peyda buluşu bu örteşini tekimi küçeydi vetti. Lekin peytunda öz yalğız keti vatkanda Karenin yürükünün şu örtün işidim mu? Keyin kiçaklada onu şunç kıynıgan guman ve kündeşliklerdim mu pütüley kutulgallıkını yes kılıp hem özüge hayran kaldı hem huşal boldı. Hazır o özü de uzak vakit çiş ağırkının azabını tartkan adem gokşaş bir tuygu iskalattı. Ağzı içidin baştımı yuğan bir nersini canını kakştıp durup yuldurvetken bu adem bütün turmuşuğu dehliyet güzgen. Bütün dekitini buzup kelevatkan nersinin emdi yokalgallıkını. Yani yaşaş, çişidin başka nersle toğırlık mı oylaş, köngül bölüş imkaniyeti iyi bolgallıkını birden his kılıp yetti. Onundaki bu galite hem korkunuşluk yürek ağırkı ütüp getken idi. Hem de o ilgirkidek yaşaydı. Hotunudun başka işle toğırlık mı oylaydı. O namusunu bilmeydi gan. Vicdanı yok. Buzulgan hotun. Ben bunu buralı bilgen. Yes kıgan. Fakat onu ayıp, özemli özem aldatlı jürgen. Deydi o, özüge özü. O rastılla hotununun bu terpini biletti. O ikisinin billi ötken küllerini köz aldıdın tepsili ötküzüşkü başıldı. İlgiri mesele emez dep ütüp getken işlani emde oylap karısa, emmili iştin onun buzuk ayallıkı çıkıp gelip atattı. Onun bilen toy kıgınım hata boğan. Lekin bunu özemden köysem bombaydı. Hem özemli eyiplepme ketmeymen. Menden severlik ötmedi. Onun dün ötti. Onun o işi bilen karım yok. Men için etkanda o emdi mevcut emez. u emdi Anna bilen oğlunun bunun dinkiyin kandak küllerge kelişi bilen kar bolmaydıgan boldi. Xotununun işi bilen oğludun mu könlü kelevatatdi. Emdi onun birden bir oylaydıgan işi, xotununun buzulgallıqı bilen özünün şenigi tekken dağını kandak kılıp en eplik, en asan, hem en muvaffak usul çağırla bilen yüp taşlap, hayatının paal hem paydalık yolu bilen davamlık aldığı karap menişiydi. Peskeş bir hatunun günahı bilen özümde nabıt kılanmayım ben. O beni duçar kıgan eğir ehvaldın kutuluşunun yolunu tepişim gerek. Onundan kutulup gitmesem zadı bulmaydı. Onun bağın siri koşumusu türlüp gitip atattı. Bunda kışlar uçurgallarının birincisi menemez. Akır kısımı menemez. Karenin tarıktı ötkellerini koyup durup, hem Adem'nin yadıdın çıkmıgan, Menalaus'un güzel helindin başlap, hazırkı yukur tabiqedeki ayallarının erlirge kılavatkan vapasızlıklarının bir netçe misalini köz aldığı keltürdi. Daryalov, Koltovski, Kinez Karbanov, Graf Paskodin, Dram, Dram mı ba? Özü şundak akün ol Adem, Semenov, Çagin, Sigonin, Karenin ulanı bir-birlep esi kaldı. Ulanı kişiler şunçilik yaman görüp, mesğırı astığı aldı. Ama ben ezelden onda kımmedim. Ulanın bəxtsizliki içindim. Bu her kimden beşiği çüşü mümkün boğan bəxtsizlik, bana menin beşim gümü çüştü o. Gep, yüz ketmegen əhvalda kandak kılıp, bunun berdaşlık bir işte. Şu hiyalladın kiyin, o özügü oxşaş əhvalı çüşüp kalgan kişilerinin kandak çağırlığını körgellikini bir-birlep əsləşki başıldı. Daryalov doilgi çıkkan. Karenin yaş vakitlerde doilgi bek köngül böletti. Çünkü o tuğumu korkunçak adam bulup, korkunçaklıkını özümü yakşı biletti. O özüge tapançının tanılınıp turduğallıkını oylısa, kuyuk çaşları tik turup gitetti. Ömürde her kanda kuralını tutup mu bakmagan idi. Şuhul vehime, onu kiçkidin tartıpla doil toğırlık oylaşka. Xayıp xeterge özünü tutup berdiğen şu körünüşünü köz aldığı keltürüşke mecbur kılıp gelgen idi. Keyin işleri muvaffaqiyetlik bulup, cemiyette muayyen bir orunga erişkendin keyin, onundaki uğul halet yokap ketgen idi. Lekin adet küçü tolumu cahil işken. Şu korkunçaklıkım yeni baş götürüp kalmasıydı, dep ensirep yürgen küllerde, doil yeni esigi kelip gelip, gerçi hazır özünün her kandak adam bilen doilgi çıkmaydıgallıkını enik bilip tursu mu, yeni şu toğırlık çonkır hiyalgı battı. Bizden cemiyetimiz şunçilik yavayı ki, doilga yakşılık tartıp durup baha berdi. Lekin onun akıbeti ne mi boludu? Meselen, men doilgi çıkkan mı bolay? Karenin doilgi çıkış bekitilgendin kiyinki keçini kandak ötküzdü kallıkını. Özgü tanlınıp turgan tapançını köz aldığı keltürüp, bir dillı şürkünüp ketip, bundak işine özünün kılmaydı kallıkını oyledi. Navade men doilgi çıkıp kalsam, ula mağa kandak kargı elişini, kandak turuşunu ügütüdü. Şunun bilen men tepkini basimen, dedi o, közlerini çın yumuvilip durup özüge özü. Neticede o ölüdü. Karenin bu bolmuğur hiyalını özdün neyir kılmakçı bolgandek beşini çaykap koydu. Buzu hotunum bilen balamga kandak muamili kılışım gerekliğini bilibiliş üçün adem öldürüşünün ne mi mänisi ba? Şunun din kiyin, yani hotunumni kandak bir taraf kılışını karar kılışım gerek. Lekin, özem ölsem, ya ki yardar bosam çö? Men bir günahsız adem tursam, o çağda ula üçün kurballık bulmam demen? Bundak boluduğan bolsa, onun da öte bimenilik bulamdı. Şunun da karganda, men onu doyulgu çakırsam muapık bombaydıken. Onun da başka, men dostlarımın menin doyulgu çıkışımga mutlak koşulmaydıgallıkını. Rusya üçün bombası bombaydıgan bir adamın hayatını hayıptı kaldırmaydıgallıkını bilmem de men. Bunun emeliyette nemidin direk berdiğallıkı inek emes mi? Bu şunundun direk berdi ki, bu işi özge hiç kanda xeter epkenmeydiğallıkını bilip durup, muşundak yol bilen özünün şöhretini tekimi aşırmakçı diye atakı kalemen. Bu doğru şemez. Sahta, özünü mü, özgünü mü aldaydıgan iş? Doyulunun hiç kandak ehmiyeti yok. Hiç kim menin doyulgu çıkışımını yaklamaydı. Menin maksitim, nam şöhretimni, hizmetimni davamlık oğuşluk işlep geçişim üçün zörür boğan nam şöhretimni saklap geliş. Karinin burun mu hizmetini hemmedin muhim biletti. Hazır tekimi şundak biledigan boldi. Nurgun oylun işladın kiyen karının doyulgu çıkış niyetidin yenip, esigi kelgen hotunu tereptin aldangan bazı erlerinin tutkan yolunu togur görüp, anna bilen acırışıp geçişini oyildi. O acıraş kalladın özgü məlum bolgallarının hemmisini oylap, tahlil kılıp çıkıp, özü oylugan dek acıraş kalladın birini mi tapalmadı. Bu acırışlarının hemmisi de er vapasız hotununu ya birgi berivetken ya birgi setivetken. Karşı taraf günahlık bulup kalgallıkı üçün kayıt toy kılalmay, yeni eri bilen yüzünü kilin kılıp kanunsuz yaşagan. Karinin özünün ehvalini dengsep görüp, günahkar hotununu acıraştırı viteleydiğen kanunluk acırışının mümkün emeslikini. Özü tırvatkan mürekkep turmuş muhitinin mi, kanun talep kılıdığan hotununun resvaçılıklarına ispat berelmeydi gallıkını. Şundak ispat bergen taktırdı mı, o yaşavatkan turmuş muhiti, o ispatını elip çıkışkı yol koymaydı gallıkını. Elip çıkıdı gallı bolsa, cemiyette hotunuğa karganda, özünün abroyunun çüşüp getidi gallıkını körüp yetti. Acırışış, sotta, şunç ademnin aldıda resvalı şıkı berip, düşmellerinin töhmetlerge, özünün cemiyetteki uğrunu çökürüşlerge bağını bulup beretti. Onun arzusu, işini tiniş yol bilen tiniş bir taraf kılışıydı. Ama bu arzuğa acırış yolu bilen yetkili bulmaydı. Eğer acırışıp kesse, ya ki acırışıp geçişki herket kılıdıgallı bolsa, o çağda hotunu tabi alda onun bilen münasibetini üzüp, aşnısı bilen birleşip gitetti. Şuna Karinin hazır hotunuğa nefret bilen biperva karap yürü vatkan de kılsı mı, hotunuğa karta bir kıl yesiyat deydi. Yani onun Vronski bilen tosalğusuz koşulup geçişini, kılgan günahının onunla paydalık bolup çıkışını halımaslık yisiyatı da idi. Bu hiyal Karenin'nin şunçilik oğusunu kaynattı ki, şu ehvalini hiyalığı keltürü etip, yürük kattık mucilgandek bolup, ornudun turup getti. Kaytı olturganda ornunu yötkep, andın tərini tekimi türüp, soğuktun yağaçta ketip getken oruk putlarını ediyal bilen tekimi Mekkem uğradı. Acırışı men demey, Karibanov, Paskodin ve mulayim dram okşaş. Ayrım tursam mı bommamdı? O tınışlanıp yeni hiyalga battı. Lekin bu çağrımı onu resvalı şıkı ilip barattı. Tekimi yaman yeri bu usulmu resmi acıraşkanı okşaş hotununu Vronski'nin koynuğu taşlap bir etti.
2: Yok. Bu mümkün emez. Bommaydı.
0: O ediyalını putuğu tekimi mekkem uravetip üllük dolap getti.
2: Ben bəxtsiz bommayma. O ikisini mi bəxtli kımayma.
0: Onu bu işlanı bilmegen çağlarda qiynap kelgen rəşk oti, xotini rast kepini etkan dinkin, xuddi ağırıq çişini tartib etip, ağırıq pəsləp qalgandek, vücududun kötürülüp getdi. Amma bu tuyğunun ornini başka bir tuyğu. Onu məxsdigi yetküzmeyle kalmay, yani teki cazalaş gerek degen tuyğu igilidi. Gerçi o bu hıyalının kallısıgı kelgeldikini ikrar kılmısı mı? Lekin işçinin bir yerlerde özünün tınışlıkını buzgallıkı, abroyunu bulgugallık üçün onun tetip kuyuşunu oylamay mı koymaydı? Karenin, doil, acırışış, ayrım turuş digendek çağırlığını kayıt tahlil kılışkı başlap, yeni ulanı birbirlep ret kıldı. O hazır birli çağrıgı işinip kalgan idi. O bolsumu yüzbegen işlanı yoşuruş. Her kıl çağrılığını kullanıp ulanın münasivitini üzüp taşlaşıydı. Lekin yeni onu cazalap, muşu çağrı bilen yeni de tutup duruş gerek. Men onunga senin kasapıtın bilen ailemizden beşiği çüşken bu külpetini tepsili oylap çıktım. Her kandak çare ikili taraf üçün ailenin hazırkı halatını saklap gelişidin ziyallıkken. Men ailemizden hazırkı halatını saklap gelişke razı men. Ama şart, benim kararımı katlık emel kılışın. Yani, onun bilen münasivetini toktuşun kerek, degen kararımını bildirişim kerek. Şu kararı gelgendin ki, Karenin'nin hiyalığa şu kararının toğırlıkını ispatlaydıgan yeni bir hiyal geldi.
2: Fakat muş karar bu iş kılınsa, dınğı muhabık iş kılgan bol hemen.
0: Dedi o özüge.
2: Muş karar kabul kılınsa, cinayet ötküzgen hotunumla taşlif etken bulmaymen. Yeni tehi onunla özgürüş imkaniyetini belgen bulmen. Hatta bu iş bana kanç iğri kesimi, bir kısım küçümünü serip kılıp durup onu tüzdü vağan, saklap kağan bulmen.
0: Gerçi o hotunuğa ahlaki cihettin təsir körüstelmeydi qallıqını. Tüzdü valimen digen şu urunışıdın hiç kandak netice çıkmaydı qallıqını bilsi mi? Özü şu iğir minotlarını beşidin keçirvatkan çağlada dindin özüge tayanç tepişine birer ketim hiyalığı keltürmegen bolsu mu? Ama özünün kararı dinnin taleplerge uygun kelip kelip din terpidin makullanışı onu bölekçeli hoş kılıp etti. Könlümü kısmen tınışlanıp kaldı. Karenin bunun din kiyinki turmuşu üstüde tekimi işkirlep oylanıp, hotunu bilen bolgan burunk turmuşini nemişki əsligi keltürgülü bolmaydı qallıqıga zadılı əqlini yetküzelmedi. Guman yok ki, o xotunuğu bolgan burunqı hürmetini əsligi keltürelmeydi. Amma onunğa yani heç qandaq səbəbmi körüstüp berelmeydi. Körüstüp berişimi həm mümkün emez. Xotunu vapasız, yaman xotun. Lekin onu dəb, özünün turmuşini malımallaşdırıb etişke, azap tartıp yürüy verişke bolmaydı.
2: Bu küllerimi ötüp gidiyordu.
0: Vaqtning o'tishi bilan ilgirki munosabat

berip oltırdı. Öjet somkısını üstelning otturısığa iştirip koyup, bilinər bilinmez mağrur külüp koydu. Andın koluğa kerindaş elip, aşu mürekkep dilo toğırsıdı yazılgan dokulatne bütün dekkitini yığıp durup okup çıktı. Karinen hükümet emeldari, hem baldak mı baldak kötürlüvatkan büyük rat bolgaçka intayın şöhret beresiydi. Özünü tutuşunu beletti. Adıl işkiliş kıtırış attı. Hem iradilik idi. Onun alayidiliki resmiyetçilikini, kağız üstü de iş görüşünü yaman göretti. Ehvalla aynen ilgilengen şençilik materyallığa bir vasıtı erişini, amalba hıracatını ticeşini katlı təkidle etti. Del şu küllerde, meşhur 2. İyon Komiteti Zaraysik ülkesindeki etizliklerini soğuruş meselesini otturgu koydu. Bu ülke Karinin'nin ministerliğine karaydı. O yerlerinin soğuruş hizmetleri ısırapçılık ve kağızbazlıkların gevdelik misallarından biriydi. Karinin o ehvallarının rastlıkını biletti. Zaraysikteki dikkallarının yerlerini soğuruş hizmeti Karinin'nin aldıdaki ministerinin mi aldıdaki minister tesis kılgan işiydi. Bu işka nurgun hıracet ketken hem hazır mı ketevat attı. Lekin hiç kandak ünümü yok idi. Bunun dün kiyim mi buluşu natayın idi. Karinin mensepki oltırıpla bu meseleni sezgem. Hem onu hal kılışını oylıqan idi. Lekin mensepki teki yenili kötürülgen bolgaçka, ornum teki müstekem emez. Onun üstüge bu iş nurgun adamının menfaatigi çetelidiken dep oylap, hazırçı turup turay dep yaltıyıp kalgan idi. Keyin başkışla bilen aldıraş bolup getip bu işini unutup kaldı. Onun din keyin başka nurgun işlağı okşaş bu işinin mu soruqı bolmedi. Keyin bu meseleni onun bilen karşılaşıp kelevatkan bir ministerlik götürüp çıkıp ulanın üstüden arz kıldı. Karinin bu meselede bizge adil muamele kılınmedi dep oyladı. Çünkü hem ministerliklerde bunun dümü eğir meseleler mevcut bulup, hükümetçilik adeti boyunca pekat otturgu koyulmağalı yeri baydı. Başkala ulanın üstüden arz kılgan iken, onunla ciddi karmay bolmaydı. Şuna Karinin Zaraysik'nin soğuruş işlerinin ahvalını tekşürüşke, məxsus bir komitet təşkilləşini hökumətdən tələb qıldı. Karinin özləri üstüdən ərz qılğan o əpəndilərə hər giz boş gəlməyiddi. Şunu umu, Rusların başqa millətlərinin işlərini bir tərəf qılış komiteti təsis qılışını tələb qıldı. Rusların başqa millətlər işlərini bir tərəf qılış məsələsini 2-ci İyon Komiteti təsadüfi oturğa qoyub qalğan çağda Karinin aktif kollugan idi. Çünkü o milletlerinin içinişlik ehvali devamlaşıp ketivesi bolmaydı. Komitet yığını da bir neçe ministerlik bu mesele üstüde talaşta çıkılgan. Karinin bilen karşılaşıp kalgan o ministerlik, o milletlerinin ehvalinin yakşılıkını ispatlaş üçün otturgu koyulgan ıslahat tedbirleri o milletlerinin güllünüşüge ziyallık. Eğer yaman işla bağ değilse, o işla Karinin'nin ministerliğinin kanundaki belgelemeler boyunca iş kılmağallıqıdan kelip çıkan degen karashni otturgu koygan idi. Emdi Karinin şu geplagi asasen tövendiki bir neçi talepni otturgu koyuşunu oylaştı. Birinci, Rusların başka milletlerinin ehvalini şu cayda turup tekşürüş üçün yeniden bir komitet teşkilleş. İkinci, eğer o milletlerinin ehvali rastılla komitet ilgilgen materyallarda değilgendek bolsa, başka bir komitet kurulup, A. Siyasi cihette, B. Memuri cihette, C.
iqtisodiy jihatda

Veronuski Anna'ға bundaq yürüyüvəsi bolmaydıqallıqını, özünün sürünü erigi eytiş kereklikini qanç qetimlap eytqan bolsumu, Anna onun gepige cayıllıq bilən qarşı çıqqan idi. Amma könlüdə özünün bu işinin saxta həm nomusluq iş işkəllikini bilib duratdı. Hazırq əhvalını özgərtişini çin könlüdün arzu qıladdı. Ахыр у эр билан байги майданыдан билли кайтып келип өтүп, байка хаяжынынын күчү билан өзүнүн сырын эриге ашкарлап атты. Şu чагда у биарам болгон болсумо, лекин ичиде яна эле кушал болду. Эри уну ташлап Петербургга кеткенден кийин, Анна бу иштин ахыр ашкарланганлыгын, сактылык ва алдашлардын эмди мавжут эмесликин қатты құшал болып кетті. Оның ес қылышча, оның орны мәңгүйге айдыңлышып кеткен еді. Оның әмдікі еңі орны бәлкім толымы яманды. Әмма о ашқарылынып кеткен болғашқа, ялған гәплі, алдашла әмді мәвжіт болмайды. О ішіне ерігі әйтіп, өзіге мұ, Ergimi azap ilip kelgen bilen, ehvalının aydınlaşıp geçişi azap peyda kılgan u boşluğunu toldurup gitele itti. Şu günü keçide, u Vronski bilen körüşken de er bilen bolgan geplani. Gerçi özünün oranı mokimlaşkan, onun ku sözlep beriş zörürlükü bolgan bolsumu zadılı eğitmedi. Ets ettigende uyganganda, Birinci bulup onun esigi kelgini, ergi etkan aşu sözleri boldi. O sözle onunga şünçilik korkunuşluk tuyulup, o geplenin ağızdın kandak çıkkallıkını, nemiş kuşunda kopal, galiti geplenin kılgallıkını düşünelmey, karbıtıda bir dem yetip getti. O geplenin kandak akıvet ilip geledigallıkını tesavvur kılalmadı. Lekin deydigan gap deyilip bolgan. Karinin mu hech nime demay ketip qalgan edi. Men Vronski bilen körüşkendim bu işni demedim. O çıkıp ketip atqanda çaqır belip deymu dedim. Lekin yana o niyetimdin yenip, o kelgendi demay, emdi desem qandaq bolar, dep oŋaysızlangan edim. Nemişka onunla değmen dep durup diyelmedim ha? Bu sualgı berilgen cevap numus otunun onun yüzüge tepken kızgıllıkı boldi. O özünü tosup durgan nersinin nemilikini, özünün numus kılgallıkını düşün etti. Tönegün akşam onun işi enik bulup bolgan dek tuylu vedi, bugün tuyuksuz o enikliği yokap, Amalsız kelivatkan dek bolup kaldı. Ve bir dilli peyda bolgan numuslu niştin özünü vehimi işide kalgan dek sezdi. O erinin bu işini kandak bir tarap kılışını oylısıla, kallısıga korkunuşlu hıyallığa kırvilip, huddu gucudar onu hazırlı öydün koğulap çıkırdıgan dek. Cahandaki hemme adem özünün bu resvaçılıkını bilip ketken dek oylap getetti. Turupla özüden özüye navada koğulap çıkırılsam nəgi berişim kerek dep sorap koyatdı. Amma cevap tapalmaydı. Vronuskini hiyalığı keltürgende o özünü yaxşı körmey vatkandek. Mağı yük bulup qeylavatı doğu dep oyla vatkandek. Onunga əmdi meni əmringi al diyelmeydigandek bilinip, könlüde onunga qartta düşmellik peyda buluşku başıldı. O yana özü erigi degen, kallısı da oylığan işlanın hemmisini barlıq ademlərgi degendek, hem adem anlap ketkendek mi sezivat attı.

0: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayeviç Tolstoy'nun Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattıq. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq əysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programını da olsun.
1: Anağızğa öndü dal nömer içip berişke vaqtınız çıqa mı?
2: Mən yığılış istəyim, qaytqan ekan qıb beray ya.
3: Atanam bilan bir qoruda turamız, amma vaqtımız udul kelmaydı.
1: Vey ana, avazınız bitip qaptı qo.
4: Zukam dep qağılıq hili boldı. Əsirəp qalmısın dep sizə demigaydım.
5: Atanam bilan bir şəhərdə turamız, amma künləb-künləb vaqtımız udul kelmaydı.
3: Ota-onamiz bilan tang xushal bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
6: Papa, siz sizni o'ynagan vaqtida men surakka ap qo'yay.
3: Uydagilar bilan xushal xoramcham bo'lishga vaqtimiz udul kelsin.
2: Ota-onamning sog'lomligini tilayman.
3: Ota-onamizni sevinishga vaqtimiz udul kelsin.
5: Dada, ana, biz keldik.
6: Buva, mama.
7: Мен оның білән ұчыршып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді.

0: Ciddiyleşmem. Hazır doğru bilen davalaşı xeylili bir xatar. Önümü işençilik. Onun başka psikikalıq davalısaq mı?
1: Aktif yüzdünü mən. Özümünü özgərdim mən. Azıraqlı özgür iş mi? Beni ümitke teximi yıkılaştırdı.
2: Psikiki sağlamlıqa köngül böleydi.
3: Sağlamlıq bastığınımızda.
4: Talondaki işkili kodunu sahili sekla yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne. Tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını köre alayımız. Hatırcam situ alayımız.
5: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq sağlam ozuqunu alayımız.
3: Sağlamlıq ayıqımızda.
6: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılık.
4: Velisput bilen işkı verip gelsek, tenimiz sağlam buludu. Yol tosuluştu mu korkmayımız.
3: Sağlamlık kolumuzda.
4: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
5: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yokaydı.
3: Sağlamlık her vakit yenimizde.
4: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhitte bargansırı yakşı bulmakta.
3: Sağlam cungu birlikte atışımız bu muhtaç.

0: kilometr yo'lni 10 soat tozlaydi. 400 yildan ortiq axlatni bartaraf qildi. Anam muhit asorash ishchisi. Boran chaponga qarmay har kuni shaharimizni tozlaydi.
1: Bu ish japonlik, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
2: Acha, bugun havo issiq, qurjutdim suv ichdilinga.
3: Güzellik ve pakızlıkını koruduğu için muhit asrayış işçilerine ihtiram.
0: Ana, çapa çektiniz.
4: İğırlığı neçü tonlu kilidiğen bulut nemiş için asmanda leylep turalaydı. Bu, leylet işgüçü ve yukurgu örlügen illik hava iqiminin ortak roludun boğa. Ava asaslıqı azot gazi və oksigindən tərkib tapıdı. Otur çizdişliqi hər kub metrda 1,225 kilogram. Bulutnun mənbəsi su parı bulub, su pari molekulası pəqət bir oksigin atomi və 2 hidrogen atomidən tərkib tapıdı. Onun ölçəmlik temperatura və atmosfera besimi astıdiki zişliqi hər kub metrda 0,804 kilogram bulub, ava zişliqidin xilili tövən. Şuna parğa aylanğan su aldı bilən yuqurgu örləydi. Ama bu çağda biz adatı körüp durduğun bulut teki şekillenmegen buludu. Deniz yüzdün kançı igiz, temperatura kançı tüven bulgan seri, su pari örlep, belgelik igizlik kep yetkendin kiyin, etraptiki soğuk havada uşak su tamçıları keçişip, andın biz adatı körüp durduğun bulutunu şekillendirdi. Gerçi su tamçıları suyuk adatiki su bosumu, zişliki havanın gidin çoğun. Ama onlar bulut arasında intayın az boğaşka, yani her kub metr bulutta ara 0,15 gram su boğaşka, yani gelip bir parça bulut naidi çoğun boğaşka, otturca zişliki yanlı intayın küçük buludu. Bulut şekillenip uzak ötmek asla tövelleydi. Bulut asla tövelleş devamıda, hemişe muayen igizlikte yer yüzdün örlügen illi kahva uçuraydı. Onun təsirde eğirliği neçtonu geledigen bir parça bulut havada leylep jüreleydi. Bulut arasındaki su tamçıları birikip yeterlik eğirliği yetkende, andın bütün bir parça bulut tez süratte tüvenge karab düşmestin, belki yağmur tamçısı bulup şekillendi de tüvenge çüşkü başlaydı.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tang atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik maddeler yığılıp kaldı. Hatta madara

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacan tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Мен өзімді үзілдім сәндін, сән мүш ұндақ тапқан дәкмәндін. Болсаң едің бәқтім кияндаш, тамайым йоқ, әшем бақчыдын. Мана бұ мұхаббет. Мана бұ мұхаббетлік кішінің күтідіған әң адды үміді. Мұхаббетлік тұрмышта қарыш тарапдың күтідігіміз нағайды адды. O qandaqdır əşəmətlik öy, isil maşin əməz. Bəlkə qəlbimizdən çoğunqır qatlanılırdı ki, his tuyğularımızını sözsüz düşünüdüğən bir qəlbdən buluş. Bizdən kütüdüğünümüz, artıqçılıqımızdı mı, kəmçilikimizdi mı, ən çoğunqır muhabbeti bilən söyüdüğən kişi. Bizdən kütüdüğünümüz, ən maddi muhabbetini, ən səmimi halət ibadılışı. Meningcha bundaq chin muhabbatni izlamaydiganlar bo'lmasa kerak. Albatta, radio oldidagi barlik do'stlarimizga shundoq chin muhabbatning yor bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Muhabbatlik turmush hammamizga yor bo'lsin. Muhabbatlik his tuyg'uga boshlaydigan kuylarimiz davomli sizlar uchun. Qani marhamat.

biz şundaq deb aytalaymız. Haqiqiy muhabbat hergiz yalurib erish emas. Muhabbatning sharti jur'atlik bo'lish va mas'ul bo'lishdir. Muhabbat go'yoki bir tragikomediya. Bu nim degan gap deganda, uningda ham komediya bor, ham tragediya bor. Biz uni chuqur cho'kkandilar, ondan uning qayg'u va xushalliklarini his qila olamiz. Biz suyilganligimiz va suyganligimiz uchun go'zal. Biz muhabbatning hijronlik damlarini boshdan kechirganligimiz uchun hayotimiz bugungidek mukammal. Demak, muhabbat turmushimizning oziqi, muhabbat kunimizning ma'nosi, hayotimizning qimmati. Muhabbatli kuylarimiz tövendeki demlerin var için.

Сөйімдік радионың ұшыла, программымызы қайтып келдіқ. Біз мұхаббетіні шындақ тәсвірлей әлейміз. О, чексіз құмлықтыки бір ешіл арам. О, еріп ашқан елі ұшылаға күш күвет вә үміт ата қылыды. Мұхаббет деңіздікі бір порт. О, чарчыған матрослаға арамлық ес қылдырды. Muhabbet, muallimnin ağrı qalda dərs sözdigendiki iradesidir. Muhabbet, dərs arlıqıda muallimgi sunulgan bir piyalı ısıq çay. Muhabbet, ata-ananın tuğulgan künüdə əvətilgən muhabbet namı. Muhabbet, kişilərdiki bir xil özgeç qimmətlik hissiyatdı. Muhabbet, ən şundaq nərsə. Erişən migəllə erişini oylaydıqan, Erişkelle kadrını bilmeydiğen. Yok atkan dinkin, mehrini üzenmeydiğen. Şunlaşka her cayda, her kaçan muhabbetle kadrla. Çünkü o söğüşkü muhtaç. Muhabbetli kurulabilen pütülgen güzel melodiyelerimiz devamlı silahının huzurunlardan.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bugün 2026 yılı 7 ayının 27 günü Düşenbe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızını başlayımız. Ben Gülbekrem Muhtar.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Ben Bəxtiyar Turdey. Bu katımkı haberlerimizden asası mezmuni tüvendikçe. Başucu görsetken yönülüş boyunca, bu yılın aldınkı yerimde devletimizden taşkı sodisinin eşiş vəziyeti küşlük, yüzlenişi muhim bulup, işki iqtisatının eşişiğe küşlük direk boldi. Şendong'nın Jinan, Şincan'ın Ürümçi, xalq turmuşuğa dair əmili işlerini yaxşı kılıp, öğüniş tərbiyede əmili ünüm asılı kılışını əmili tədbirle arqılıq ilgir sürdü. 9-cü növətlik Cungu Xalqara import körgəzmisinin içilişiğe 100 gün kaldı. Dövlət halkıgan şirketler körgəzmiga qatnışıb, Cungu'da çoğunqur hildiz tartışqa küçümekte. Caylar Tayfın Borni, Xunşağa bütün küçü bilen taqabıl durup, Xalqımızın hayatı malmülük bir xətərliğe kapalı tıkılmaqda. Mədəniyet yadıkarlıqları callandırılıp, mədəniyet bilen sayahat birleştirilip, Sanshingdui medeniyeti cülalandırıldı. İran Amerika armiyasının 288'ini artıq nişanı yakında zərbiye uçurdu dedi. Amerika söhbətki vaxt acartış üçün İran'ı qaratqan hərbi hərəkətini vaxtınca toxtamız dedi. Tövendi deyikdanla, haberlerimizden təpsili məzmunları da bolsun.

0: Çu ve Çancang delisi etrafıdaki rayonlarını mı kapladı? Mal mənbəsi barğan siri kinaydı. 2025 yılı 9 ayda Rais Xi Jinping kisek altın devletleri rehberleri başlıkları yığını katnaşkanda mundaq dəb körsətdi. İqtisadının dünya vilişişi tosup qalğılı bolmaydıgan tarixi iqim. Her qaysi devletlerinin tıraqiyatı içi vitiş, həmkarlıştın ibarət xalqara muhitin ayrılalmaydı. Hiç qandaq bir devlet bikini bilip yalğız duralmaydı. Xalqara vəziyyətdən qandaq özgürüş buluşdan qatdi nəzər, biz içi vitiş tipidiki dünya iqtisadi bərpa qilishni qatdi təvrənmək ilgiri sürüp, içi vitiş davamıda fırsatın tən bəhrimən bulup, tən payda ilişimiz gerek. Hazır dövlətimiz dünyadaki 160 neçə dövlət və rayonun asaslıq soğuda həmrayıqı aylandı. Çelizi ərkilikidin Liulian ərkiliki gecə dünyadaki teximi köp yaxşı nərslər puxralarının öylərgə kirdi. Bu yıl 5. ayının 1. gündən başlayıp dövlətimiz Afrikadaki diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni bici almaslıq tədbirini umumüzlük yolu qoydu. 5-6 aylarda dövlətimizin Afrikadan qılğan importi 193 milyard 800 milyon yuanga yetib, bultırqi oxşaş məzgildikidən 23.5% aşdı. Jungu Afrika bilan darajadan tashqari çoğ ko'lamlik bazar fursatidan tang bahraman bo'lish bilan bir vaqtda Afrikaning taraqqiy qilib ko'rinishidagi muhim turtkilik kuchga aylandi. Tamojna bosh mahkamasining muavin boshlig'i Wang Jun mundaq dedi. Oldingi 20 yilda davlatimizning Afrikaga eksport qilgan mashina elektr mahsulotlari 28.8% oshdi. Buning ichida yorug'lik volt mahsulotlari, tok yetkazish Bizim özgertiş üskünleri, həmibab maşini üskünlər, optimobil zapçasları qatarlıqlarının Afrika'a eksport qılınışı yaxşı işiş vəziyyətini saxladı. Bir qatar sağlıq məlumatlar taşqı soğudu qurulmasıdaki çoğun qatlamlıq özgürüşlərini əks etdirdi. Bu yılın aldıqı 20-də dövlətimizin import-eksport məqsadları da yenilinişqa, əxlilişqa, işçilişqa yüzünüştün ibarət tərəqiyyat alaydılığı görüldü. Bunun içində toplaşdırılğan Tokyoli, sanayət maşını adimi, yeşil məqsadlarının işi bir qədər tez boldu. Cansu'daki bir pən texniki karxanısda əxli çarılıqıcı maşını adəm məqsadlarının çət əlgi sitiliş dərəvasisi muhabqiyyətlik içildi. Karxanının muavin baş direktori Wu Mengying mündaqdırı. Maşın adamını çetlerlerge çıkırışta bir tarafdan zancirdeki asaslı karxanlarga tayınıp yürüyüşleştirip ve hemkarlaşıp çetlerlerge çıkardık. Yeni bir tarafdan öz aldığımızga uğurlaştırışka ehmiyet berip, teşebbüskarlık bilen çetel bazarını açtık. Bu yılın ahirgece çetlerlerge çıkırış kesbinin iş nisbeti 300% yetişi mümkün. Yan telefon, kompüter ve ail elektr saymalarından yeni energiyelik optimobil, litrlik batarya, yoruqluq bolt məqsadlarıca. Andın sünni əqil, maşini adam, icadi doğrulağıca. Qoşulma qımeti yoxur məqsadla dövlətimiz eksportunun işiğa türütkü bulduğun küşlük motorğa aylandı. Aldıngı 20 yılda dövlətimizin yoxuri texnikilik məqsadları və müstəqil markalarının eksporti ayrım-ayrım 39% və 25.14% aşdı. Şamindeki bir litiyelik batarya işlep çıkırış karxanısının muavin lideri Yeyu tunuşturup mündaqtıdı. Tüven katlamlıq texnikada yenilik yartış ve dünyanın arkayısı caylarına mas kilidiğen mənziri layiyesi karxanının çetel bazarlarını tez kenaydışıgı türütkü boldı. Biz oxşaş bulmağan dövlət, oxşaş bulmağan əmili mənzirini nəzər tutup, bayraqlar məqsatlarını oturğa çıxadıq. Bu arqalıq torq ulaş, tordun ayrış, Mikro elektr tori qatarlıq köp xil mənzirlərini maslaşdırğılı, həm də oxşaş bulmağan dövlətlərinin elektr tori ölçümüge asasən canlıq təqsimləb, məxsusatını yürüşləşdiriş, bütün dünyaya mülazimət qilişini həqiqi işqaşdırğılı buldu. 3-cü ayının 1-ci gündən başlayıp, yenidən tüzüş kürgüzülgən taşqı soğudu kanuni rəsmi yolu qoyuldu. 4-cü ayda Soğudu Ministerliği, Jungu Import-Export Bankisi birlikte hüccət ilan qilib, import-export inovatlik qarzini qo'llash salmiqini oshirishni talab qildi. Tashqi savdoni muqimlashtirgan bir qator siyosatlar dal joyida quvvat ato qildi. Nurg'un tashqi savdo korxonalari jonliq moslashib, yangilik yaratib taraqqiy qilib, Jungo tashqi savdosining yil o'tirsirki natijasiga kuch qo'shdi. Kelgusida dunyo iqtisod savdo muhiti murakkab, o'zgarishchan bo'lsa-mu, lekin davlatimizning yangilik yaratish harakatlantirgich kuchi yetarli. Asosiy hayotiy kuchi kuchlik. Ichki saviyasi yuqori. Tashqi savdo asosiy yanada muqim bo'lib, dunyo iqtisod savdo hamkorligiga texmi ko'p iniqlik ato qildi. Savdo ministrligi tashqi savdo mahkamasining boshlig'i Yang Tao mundaqdiri. Biz yuqori saviyada sirtqi ichiyotishni qat'iy tavranmay kengaytib, texmi amaliy siyosat tadbirlar, texmi qulaylik mulozamat kapalti orqali eksportni muqimlashtirib, importni kengaytimiz. Bo'libmi, savdo yangilik yaratib taraqqiy qilish va tangpon taraqqiy qilishni ilgari surib, dunyoning iqtisod savdo taraqqiyoti uchun davomli faol tugpa qo'shimiz.
1: Stansımız xəbəri. Doğru siyasi nəticə qarışına turguzuş və əməliyyatı körüstüş boyca öyünüş, tərbiyə qanat yedirilgandan boyan, Şəndoğunun cinən, Şincanın örümçi öyünüş, təşürüş, tüzütüşünü bir gəvdiləşdirib ilgir sürüb, xəliq durmuşıqı dair əməli işlərini yaxşı qılıb, öyünüş, tərbiyə nəticələrinin əməliyləşib, ünüm hasılı qılışını əməli tədbirlə arqılıq ilgir sürdü. Өгініш тәрбие қанат едірілғандың бұян, Шәндің өлкісінің жинән шәрі партиялық кадрларыны бірінші сәпке чоңғыр чөкіп, тәшіріп тәтқи қылышқа тәшкілдеді. Жинән шәрі бүтін шәрдікі ажыздың чықалмайдыған, әхлі ажыз яшанғыларының кәсбі халыдың қабар еліш ехтияжы жидді бұлыш мәсілісі қарата, Yangidan qurish, jallandirish, o'zgartish qatorliq tadbirlar orqali kutunish apparatlarida bilish to'salg'usi bor bemorlarning holidan xabar olish maxsus rayoni. Hojatidan chiqolmaydiganlarning holidan xabar olish maxsus rayoni tasdiqlandi. Jinan shahri yana kutish tipidagi karavat qurilishi, kutunish apparatlari hojatidan chiqolmaydigan yashanganlarni qabul qilish qatorliqlar to'g'risida maxsus mukofot to'liqlamasi tasdiqlanib, kasbiy jihatdan tarbiyalandi. Navbatda Jinan shahri bilish to'salg'usi bor bemorlar karavatidan 1216 ni tasdiqlanib, mahalla kutunish mulozamat apparatidan 3 ni ko'paytdi. Shandong o'lkasi Jinan shahri Tianchao rayoni Sanjiaoshan universal kutunish mulozamat markazidagi yashangan kishining farzandi Zhao Yancheng mundaq dedi. Bu yerdikilar sabrchilik bilan hamroh bo'lib, o'tgan ishlarni aslash o'yinlarini o'ynatib, sazgu a'zolar mashq qildirdi. Ruhiy holati xali yaxshilandi. Biz farzandlarmu kunda g'am qilib yurmaydigan bo'ldik. Өгініш тәрбие қанат едірілғандың бұян Шәндіңнің жинән шәрдікі партия, өкемет, рәхбәрлік бәнзілері жәмі 333 мәсіліні тәшіріп отырғы қойды. Шәрге бейвасты қарашылық тармақлар, қарханылар, али мәктәбілерінің рәхбәрлік бәнзілері 966 мәсіліні тәшіріп отырғы қойып, бір му бір түзәтті. Shandong o'lkasi Jinan shaharlik partkom tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Liu Jinchang mundaq dedi. Biz Xi Jinping partiya qurilishi ideyasi va bosh shuji Xi Jinpingning 1 iyulda qilgan muhim so'zining ro'yini cho'nqur o'g'inib va izchillashtirib, masalani tepib chiqishni doimlashtirib, tuzitish, amaliylashtirishni uzoq unumga ega qilib, xalqqa baxtiyor etishning uzoq unumlik mexanizmini uzluksiz mustahkamlab va yaxshilab, o'g'inish tarbiya natijalarini haqiqiy turda ommi ko'ralaydigan Yes qila oladigan amaliy unumga aylandiramiz. Amaliy harakatimiz orqali ikkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz. Shinjongning Urumchi shahri partiyalik kadrlarni asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib ziyorat qilish, tashrif tadqiq qilishga tashkillab, ommaning da'vo talabini ratlab turga ayirib, hisobot daftari turg'izib, bir-birlab tuzatdi. Ammo inkos qilgan mahalla davolash boyligi yetarlik bo'lmaslik, bo'libmi yashanganlar bolalarning kesilini ko'rsatish uchun cho'ng doktorxonalarga qatirab, vaqt isrof bo'lish, ham qulaysiz bo'lish masalasiga qarata, Urumchi shahri a'lo sifatlik davolash boyligini tuvangi yuzlandirishni ilgari surib, asosiy qatlamda tunji diagnoz qo'yish, qo'sh yo'nalishlik yotkap diagnoz qo'yish, jiddiy xarakterli kesal bilan so'zlimi xarakterli keselini ayırıp davalaş, yukarı tövən birleşip hərkətlinişdək dərəcəgi ayırıp diagnoz qoyuş, davalaş sistemisini özlüksüz mükəmməlləşdirdi. Tianşan rayonu Şorbulaq Koçisi Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkəzində 3A dərəcəlik doktorxanalarının mütəxəssisləri daimlik noxtuda turub kesel kördü. Həm də bu yergi daim işlətildiğən davalaş üskünüləri azasi doğru qatarlıqlar səpləndi. Bu il Ürümçədəki davalaş mütəxəssisləri 1800 adam qitimdən köpürək tövənki düşdü. 105 asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş aparati balılar bölümüdə daim körüldüğən kesəlliklərini davalaş iqtidarını hazırladı. Şincan Ürümçə şəhəri Tianşan rayonu Şorbulaq Köçüsü məhəllisinin əhalisi Liu Jing mındaq dedi. Balam ağırıp kalğanda bu yergi kelip körsettim. Hakikaten bək kolaylıqken. İşk aldıdıla 3A dərəcəlik doktorxanadaki doktorlarının davalaş mülazimətidin bəhriman bolduq. Öyünüş tərbiyə qanat yedirilğandım bu yan, Ürümçədəki hər dərəcəlik rəhbərlik bənziləri türlük məsələdən 3175-ni təşürüb oturuğu qoydu. Hazırqıca 3091 məsələni tüzütüş tamamlandı. Şincan Ürümçi Şəhərlik Partikom Təşkilat Bölümünün muavin başlığı Can Şö Çang mundaq dedi. Biz başşuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşı turguzuş ve onu emeliyette körüstüş doğrusudaki muhim bayanlarını hitek çıkılışta. Xi Jinping partiye kuruluşu ideyesini hitek çıkılışta çan turup, ammığı mulazimet kılış, halkı bəxti yaratışını, barlıq hizmetlerinin mevqesi ve məqsid kılıp, ögünüş terbiye neticelerini halk durmuşuğu nəp yetküzüş, halkını gəmdin xalas kılıştaki konkret hareket ve emeli ünümge hakiki aylandırıp, xalqının bəxt saadetini üzlüksüz aşırımız.
0: İstansımız xəbəri. 9-cü növətlik Cüngo Xalqara import körgəzmisiyə 7-ci ayının 27-ci günü 100 gün qaldı. Təyarlı xizmətləri ötkəlgi hücum qılıç basqıçıqı kirdi. Bu yıl dünyadaki nurğun karxanılar yenilik yaratış nəticələrini ilib, yəni import körgəzmisi uçuruşuqı bardı. Bu yıl Gollandiyadaki məlum sir və sualğu karxanısı tunç qıtım import körgəzmisiyə qatnışıb, saha halqıqan köp mənbəli kəsib oralaşdırmısı, həm də imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat arqılıq aldıqı qatardaki yenilik yaratış nəticələrini omumüzlük nəmayən qaldı. Karxana Asiya Tiniş Oxyan rayonu tarqıtış bölümünün məsuli Rok mundaq dedi. Yenilik yaratış arqılıq işçiqi türütki bulduğan karxana bulu sübütümüz bilən, Guvahçidin qatnaş qıçıq aylandıq. Import körgəzmisiyi qatnışış dünyadaki ən çox ulanış sübüsü bulu sübütü bilən, bizge oxşaş karxanlarga zor pırsat yaratıp bədi. Şivisariyadaki məlum anlaş iqtidari sağlamlıqda yenilik yaratış həl qılış layihəsi bilən təminləş karxanısının bu yıl import körgəzmisiyə ikinci qıtım qatnışışı bulub, körgəzmi sübüsü yenimi kengaytılıb 150 kvadrat metrəgə yetküzüldü. Karxana Cüngo rayonunun alaqadar məsuli Yang Xinyi munularını aşkarıldı. Bultur biz qoş özək texnikisini tunç qıtım körsətdik. Import körgəzmisidi kengaytış arqılıq, sitiş sallıq məlumatımız qoş xanılıq san boyca açdı. Biz bu qıtımqı tunç körgəzmi qılış və tunç elan qılışını import körgəzmidi ilib qanmaqçı. Import körgəzmisi yenə dünya boyca yenilik yaratılğan tibbi doğru məxsusatları və texnikisinin cüngu bazırıqı kirişidiki mühim supa. Amerikadaki məlum davalaş bən texniki karxanısının cüngu karxanı işleri məsuli Biyan Rui mündaqdiri. Bu yıl karxanımız 80 qıldın artıq aldıngı qatardaki yenilik yaratış məxsusatlarını ilib davalaş üskünləri və tibbi doğru saxlıqını saxlaş körgəzmi rayonuqı kırdı. 4-ci, 5-ci növətlik import körgəzmisindən başlab, biz Cüngoda bazar pürüstüge erişiblə qalmay, yenə tətqiq qılıb içiş, işləb çıxırış bilən şoğullandıq. Nurğun məxsulat liniyeləri hazır Cüngonu işləb çıxırış noxtısı qılıb, bütün dünyaya nəb yetküzməkdə.
1: Stansımız xəvri. Bu ilqi 12-ci nomorluq Xongsha Tayfun Borini 7-ci ayının 26-ci günü səhərdə Guangdong ölkəsinin Huizhou şəhərdə quruqluq çıxdı. 7-ci ayının 26-cı günü saat 18 geçə, Guangdong ölkəsi 900 minğa yaxın adamını yötkidi. Hava rayı tarmaqlarının mölçərləşicə, Xongsha Tayfun borununun qaldıq qaynımı davamlıq şimalğı sürüldükən. Merkezi Havarayı İstansisi 7. ayının 27. günü saat 6'da davamlı karı yamğur haqqıda kızğuz serik renglik agahlandırış ve küşlik konviksiyelik havarayı haqqıda serik renglik agahlandırış çıkardı. Caylar derhal ciddi ahvalga takabül turuş layihesini yolu koyup, Tayfun borundan müdafiyeleniş tosqını umumizlik müstehkemledi. Xonsha Tayfun Boruni 7 ayının 26 günü seherde Guangdong ülkesinin Huizhou şehri, Huidong naisi Pinghai bazırda kuruqlık çıktı. Guangdong'nun nurgun caylarda küşlik borun çapkın boldı. Devletlik apetinin ziyinini azaytış, apetinin kutkuzuş komiteti Guangdong'u karata, devletinin 4. derecelik apetinin kutkuzuş ciddi layihesini yol koydu. Devletlik Terakkiyat ve İslahat Komiteti, Guangdong ülkesinin Tayfun Boruni apetinin keyinki ciddi esnegi keltiriş hizmetini yakşı işleşine kollaş üçün, Merkez Hamçotidin 100 milyon yuan ajrattı.
0: Stansımız haberi. Әмді Джунго мәдіниет сәпірей намлы қабірімізді Сычуан үлкісінің Гуанхан шәрінің Сәншіңдүй элементі білән рақамлық пәнтехника, моды мәдіниет ижадиді, шәәр мәдінеті вә саяйдіні біргевділәштіріп, археология нәқмейданыдың амының нәзәр дайырсіге өтіштек жаллық елді маңғалықыны тұнуштырмыз. Сычуанның Гуанхан шәрдегі Сәншіңдүй музейінің асты-үсті шықаветлік көргәзімзалығы кірсіңіз, 22 000 квадрат метр келдіған көргәзімі көлімі ішчіде 1500-ге еқін қизывлынған мәдіниет ядығарлықының рәтлік тізілғалықыны көрісіз. Көргәзімі залыдекі тәң ніспәтті әсліге келтірілген археология бөлімісі нұрғын саяйчіні жәліп қалды. Саяйчілі ұчық көзілік 3D техникістін пайдылынып, беронза құраллар, Пілтші қатарлық қымбәтлік мәдіниет ядығарлықларының ер астығы көміліп ятқандын татып, қайты кішілерінің көз алдыды намайен болған қадар жәрияныны еқін арлықтың ес қылалайды. Нәнжіңлық саятчы шефің мұндақтыды. Археология қызметі интайын ілмей әм сестімілік, пилаллық іліп берілген мұшындақ бір жәриян. Шындақла, азырғы қезіш археологиясының ібарат бұқыл техникінің ілғарлықыны көру алғылы болды. Көргәзімі сарайы ішіде яна мол чөкмі өзара есқіліш түрі тәсі қылынды. VR есқіліш районда бір үріш VR көз әйнекіні тақығанда, Сәншіңдүйдікі нәзір чырақ азғылны археологиялық қызыш нәқ мейданыдың көзді юмып ашқычы көргілі болуды. Бұ ерді бірді бір ніспәтті Сәншіңдүйдікі археологиялық қызыш лапсы, нәзір чырақ азғылы, мәдіниет ядығарлықларыны ремонт қылыш тәжірибеханасы. Пілтшіні мәқсус сақлаш амбірі қатарлық мәнзірлер қайты әсліге келтірілген. Сәншіңдүй музейі мәнзір айуны башқұрыш комитетінің мавен мудері Вей Чен мұндақтыры. Еңі техника вақытысы арқылық мәдіниет ядығарлықларыны рақамләштіріп, яшлаштырып, тамаш білінарға Сәншіңдүй мәдінетіні текімі чонқұр түшендіріп, Сәншіңдүй ішілікі бәзі мәдінет алайдылікіні текімі көп байқап, мәдінетіні яқшы қоғдап, Яхши варислы қылып, яхши тарқытымыз. Мәдіниет ижадият районда Сәншіңдүй амылығы тайынып көңіл қойып ясалған өзгечі мәдіниет ижадият мәқсулатлары саячыларының сетивіліп, егіп сақлаштыки қызық нұқтысы болып қалды. Бұ ел язлық тәтілдің бұян Сәншіңдүй мәдіниет ижадият мәқсулатларының сетіліші 1 миллионға жетті. Вейчен мұндақтыды. Бізді хазір 1700-дің артық мәдіниет ижадият мәқсулаты бар. Әр еліліқ мәқсулатының еңілініш ниспіті 30%-ден ашыды. Бұл қыл яшлаштұрыш арқылық саячыларыны мәдіниетіні үйге еліп кетіш имканетігі игі қылғылы болуды. Сәншіңдүйдікі мәдіниет ядығарлықларыны көріш, мәдіниет ядығарлықларыны сетевліш қатарлық хушалықлар музей біләлі чекілініп қанмайды. Көргәзімі сарайдан шыққанда, бүтін шәһәр құйық қадимін Сычуан мәдениеті кейпиятыға чөмді. Guanghan şəhərlik mədəniyyət, radio, televiziya və səyahət idarəsinin müavin başlığı Xu Wenqing mündəqdir. Biz hazırgıcə Guanghan-ga baradığan məxsus liniyadan 5-ni aşdıq. Сәншіңдүйні экскурсия қылып болғандың кейін, яндығы Сәншің кәнтігі беріп тәтқиқат пағалетіні көріп, Сәншіңдүйінің мәдениет кейпиятіні текім яқшы есқылығылы болуды.
1: Әмді қысқы мәмлекет хәбірлері аңылытымыз. Merkez orullardın 12. Türkümde Şincan'a nişallık yardım berdiğen kadar ıhtısaslıklar 3 yıllık Şincan'a nişallık yardım beriş hizmetine başlaş üçün 7. ayının 26. günü Beijing'den Ürümçi'ye karap yolga çıktı. Bu yıl 130 netçe merkez orni ve

Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Yakında Rusya medeniyet sahası vekille ümiki Cecan'ın pentekniki de yenilik yaratış birinci sepegi berip, ilgir kiyim bulup Cecan daşıyosu tibbi şöyani karmakıdaki Şavyifu doktorhanısı ve Hangzhou şehirlik ekli

0: aldini ilish tizgillash xizmetini tashirib tatqiq qilib va uningga yetakchilik qilib Hubei ülkesi ve Wuhan şehirdeki yukumga takabül duruş aldıngı sepedikiler bilen sıllık görüştüm. Aldıngı sepedeki merkez yetekçilik grupsi, Hubei komandallık iştabının hizmet dokuladını anladım. Ben yine Merkezi Komitet Devletinin Umumüzlük Kanun Boyca İdari Kılıç Komiteti, Merkezi Komitet Torbi Xaterliki ve Uçurlaştırış Komiteti, Merkezi Komitet İslahatının Umumüzlük Çoğunkurlaştırış Komiteti, Merkezi Komitet Taşkı İşlah Hizmeti Komitetinin yığılarını riyasetçilik kılıp içip, yukumunun aldığını iliş tizgilleş hizmetiye okşaş bulmağın noktadan taleplerini koydum. Partiye Merkezi Komiteti, partiye rehberlikini küçeytip, yukumunun aldığını iliş tizgilleş boyunca tosup zerbe bir iş cengede galbi kazınışını küçülük siyasi kapaletki ilgi kılıç doğrusudiki uhturuşunu bir isip tarikatdi. Men yukumunun aldığını iliş tizgilleş hizmetige her vakit könül bülüp, her günü ağzaki yol yoruk ve tesdiki yol yoruk berip durdum. Merkezi Komitet yukumgu takabül duruş hizmeti, rehberlik grupsi hizmetlerini vaktada muhakeme kılıp uğurlaştırdı. Merkez yetekçilik grupsi hizmetlerini aktif kanataya durdu. Goyen birleşip aldığını iliş, tizgilleş mekanizmi bir tutaş maslaştırışını küçe etti. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri aktif işlep, vakit bilen belgeyi çöp, kesel bilen ilişip, keselgi takabül duruşunun kudretlik birikimi gücünü şekillendirdi. Cemiyet ensizlik tıkalganda, Kahırmanın hızlıdı namayan boludu. Bu kıtımkı keskin küreşte her dercilik partiye teşkilatları ve kent partiye azaları, kadırla sepnin aldığını minip, kayserlik bilen ilişip, cengavar korgallık rolü ve avantgardlık namunlik rolünü toluk çare kıldırdı. Kent tibbi hizmetçiler kılç işkilenmey, keç kündüz cesaret bilen ceng kılıp, ölümge amal ağırık sebep kılış. Mehir şefkatlik buluştek Ali Canap Roy'nı namayan kıldı. Halık Azatlık Armiyası'nın komandır cançıları buyruk çüşken aman erket kilip, baturluk bilen katlık can kılıp, halıkının perzent eskerlerinin partiyege halık sadık buluştek siyasi hısıltı namayan kıldı. Ken halık amısı iradının sepil hasıl kılıp, öz ara hemden boldı. Bolup mu, Wuhan halkı ve Hubei halkı umumiyetini tonup, umumiyetini közde tutup, yukumunun aldığını iliş tizgilleş hizmetigi anlık maslaşıp, katti tevren meydan kaysırana küreş iradesini namayan kıldı. Ken gungan halk sakçıları, keselliknin aldığını iliş tizgilleş hizmeti hadımları, meali hizmetçileri katarıkla iş orunda çıntırıp, keç gündüz işildi. Ken akbarat hizmetçileri japa müşakkat, Xavp qatardan qoruqmay birinci səpki çonqur çökdi. Kən pidayla səmimi tökp qoşub, japadın başlatmay, yuqumnun aldını iliş tizgilləşke zor tökp qoşdi. Səyyə və sağlamlıq, tərəqiyat və islahat, sanaət, fıçırlaşdırış, soda, diplomatiya, taşqı alaqə, qatnaş transport, yezgiliki və yeza, ciddi işlağı taqabül duruşunu başquruş, maliyə, pul muamile, medeniyet ve sayahat, pen teknika, mağarıp, bazarını nazaret kılış başkuruş, icdimai kapalet, davalınış kapaleti, baylık muhit, devlet mülki, orman otlak tarmık katarlık tarmakla ve intizam teşürüş, reviziye, teşkilat, teşvikat, birlik sep, siyasi kanun katarlık seple öz mesuliyetini ada kıldı. Xalq qurultayı, siyasi kengeş ve xalq teşkilatları qatarıqla mesuliyetini teşebbüskarlıq bilen üstüge ilip, küçlük tedbir kolunup, yokumgu takabül duruş kürüşünü kolladı. Cemiyetki her sahedikile ve şanganlık, avmillik, teyvellik kerindaşla, çetellerdeki çavmin kerindaşla, besbeste pul ve boyum iyanı kılıp, japan müşakkette hemden buluduğun çonkur muhabbetini namayan kıldı.
1: Radyo anıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı

2 ayının 23-cü günü Yeni Taşsıman Öpkü Yalığı Yokumunun aldığını eliş tizgilleş bilen ixtisadi, ictimai tərəqiyyatını bir tutaş alğı sözetiş hizmetini uğurlaştırış yığındı kılgan Yokumunun aldığını eliş tizgilleş bilen ixtisadi, ictimai tərəqiyyat hizmetini bir tutaş alğı sözetiş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladımız.

başlıkka ölkü başlıkı mesul buluş tüzümü ve köktakka şehir başlıkı mesul buluş tüzümünü emelileştirip asaslık ve koşumçu yemeklik teminatı kapalı kılış gerek. Yokumunun bazardaki teminat talep münasebetini görsetken tesirge yakından dikkat kılıp ahalinin turmuş lazımetlikleri teminatı kapalı kılıp ve onu tanışıp bahanın ziyade tez örlep ketişini tosuş gerek. Yokum mezgilide asasi halık turmuşu mülazimetini üzüp koymay, ammının turmuşu ziş münasebetlik mülazimetçilikte ticaretini tertiplik esli keltürüşki ilham veriş lazım. Kıyınçılıkı bağ ammını toluk kapaletlendirişini küçeğe gerek. Şaraiti bağ cayla, vakıtlık bağ toluklumu yerden pulu ölçümünü muhabık östürüsü boludu. Bimarlığa, bulup mu uruk tukalları kaza kılgan ailelerge noktuluk gemkorluk kılıp, ulanın asasi turmuşunu yakşı oralaştırış lazım. Yokum sebebidin öyüde ayrılıp duruvatkan iki çaksız yaşanganla, kıyınçılık tıkalgan balıla, eğir kesel, eğir meyiplerini yoklap duruş ve ulağı zörür yerden berişini küçeytip, cemiyet ehlaki töven çekigi çekiliş ve kalırı körülüştün sakınış gerek. Başka keselgi gırıpta bolgan bimarlarını davalap sakaytış hizmetini bir tutaş yakşı işlep, ciddi eğir kesel bimarlarının davalın işini kapalı etki iyi kılış. Sozulma kesel bimarlarının doğru teminatı kapalı etki kılış. Adet ki bimarlarının kesel körtüşüge yol kaldırış gerek. 8. Taşkı soda, taşkı meblağının asasi haltını mukumlaştırış gerek. Taşkı soda kesip zenciri, teminat zencirinin ravalıkı kapalı etki kılıp, halkıradaki bazar ölüşümüzünü mukumlaştırış lazım. Export becini kaytırış, export inavet suğurtısı katarlık belgelimi uygun kilidigan taşkı soda siyaset korallarının toluk obdan paydalanıp, export inavetlik kerzini köpeytip, suğurtulaş ve tölen beri şartlarını muhabık boşluş gerek. Tamıncının ötküzüş resmiyetini adıylaştırıp, port, priyum, karantin katarlık algılada alıdığan hakını tövelletip, taşkı perovutku kolaylık yartıdığan tekimi köp kesiplerini yolu koyuş gerek. Caylani, köpeğimini aşırış bilen, saklanmını mukumlaştırışka ten ehmiyet berişke ilhamlandırıp, zor taşkı meblağ türlerini çın tutup emelileştiriş lazım. Pul muamile katarlık mulazimet kesiplerini sırtkı içi bitiş dairesini kene itiş gerek. Ticaret, soda muhitini dağımlık serkıllaştırıp, sodigerlerini çakırış, sodigerlerini hatırcam kılış, sodigerlerini mukumlaştırış hizmetini yakşı işlep, çettel sodigerlerinin uzak müddet meblağ silip, ticaret kılış işençini aşırış gerek. Hürmetli radyo anlayıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 2. ayının 23. günü yeni taşıman öpki yalığı yokumunun aldığını eliş tizginleş bilen ixtisadi, ictimai terakiyat hizmetini bir tutaş algı sözetişini uğurlaştırış yığında kılgan Partiya Merkezi Komitetinin yokumunun aldığını eliş tizginleşki bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini umumcilik küçe etiş gerek namlı sözünün bir kısmını. Ve başucu Xi Jinping'in 2020 yılı 2. ayının 23. günü yeni taşıman öpü yalığı yokumunun aldığını eliş tizginleş bilen İktisadi, ictimai terakiyatını bir tutaş algı sözetiş hizmetini uğurlaştırış yığında kılgan yokumunun aldığını eliş tizginleş bilen İktisadi, ictimai terakiyat hizmetini bir tutaş algı sözetiş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık. Programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tövendik nola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Dostum, belki mi yadınızı boz gerek. Biz bu bir kançı günlük programlarımızda Gülmire Şemşidin'in Toy Köyünlük namlı postunun aldın kısımdan ınlap kandıq. Şöhretten Sacide toyuqsızla onun turmuşdan qayıp buldu. Ola, onun turmuşudulu əməz hayatı da mu çıxıp ketkende qaladdi. Sılalı, bu işten kumalınıp jürgünde olanın ınlı burun acırışıp ketkerlikini dostu Mahiradan anladı. İlgiri, şunca kametlik, şunca kabiliyeti göründüğün Şöhret, bana emdi kündüdüğüdek içip məs yürüdüğün. Hatta kocaları yetip kaldığın halga küşüp qalğın idi. Bunundan Sılalı'nın könlü hakikaten yerin buldu. O, Şöhret'nin halıqı çıdayamay qaldı. Həm onunla görüşüb, yaxşıraq paranış baxmaqçı buldu. Əlbəttə o həm bu işdə, əzmətdən maqqulluqını ilişdim unutmadı. Ondaqda, Şöhret qandaq enkastı bula. Sılalardan əzmət bərki bulalamı. Bula qızıqsanız, deyiqtiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu proqramımız qorlaşdırılığan Gülmira Şəmşidinin Toy Köynək namlıq postunun davamı da bolsun.

Gerçi biz burun okuğan başlangıç mektep allı burun çıkılıp, yeniden binasıylangan bulsa mı, orni yeniden özgermeken idi. 20 yıldan boyan dal daraqlarının qolu teximi yoğunup, şaqları bir-birge kirelişip ketken idi. Mən dal şu daraqnın sayısı koyulgan orunduqta onu saqlavattı mən. Dərvasın kırpla solğu burulsaq, odoldaki işkinci sınıp dal bizden sınıbımız idi. İkinci korpunun en ahırdaki orunda biz parta taşıp ulduratdıq. Her işkilimizin boyu sınıf boyunca en egiz boğaşka, her kança aldıda ulduruğumuz bulsumu, başka sabahtaşları

Biz ani shundoq kichik vaqtimizdagi qiziqarli ishlar to'g'rilik paranglashib, xeyli vaqt o'tib ketdi. Endi uningga asli maqsadni demasam bo'lmaydi. Gapni nadan qanday boshlash kerak? Uningga qaradim. 30 yoshga kira-kirmayla chekisiga bir necha tal oq sanjilibdi. Qarayotganligimni sezdimi aytaver, u menga qaradi. Toyuqsiz qapig'idagi tatuq iziga ko'zim tushdi. Shu hamon esimga kelib so'rdim. Ha, azmatdan urushib qapiqlarni yeribsan-da? U yarim yil burun yarlangan qapig'ini silab qo'yib kulib ketdi. Shu tatuq qoldi-ku? Hech qisi yo'q. O'g'il bo'l degan shu. Mendimi ba undaq tatuq degan. Sen bu kichik yandilla to'li yiqilib, u ya bu yallaring yorli yuratding. Kun hamani sorma ha? Bir qitim sayji qitib atgan texi. Mening esimda jumi? Voy voy, esing dekanda? Aras, velosipedini yiqilib tushgan tinga? Sami jim o'tirmagandan keyin yana asli maqsadim qiyib ketishdan burun gapni maqsadga yetkidim. Shukrat, hozirchi qandoq turibsan? Anglabsan-da? Anglamasmanmi? O'g'u shu, xeyli bo'ldi. Mana mushundoq o'tyapman. Mushundoqlimi? Ha, qandoq? Sening qaytadan o'z talantingni joriy qildirishingni umid qilaman. Menda nadimi talant bo'lsin deysan? Kamtarliqimmi? Men bilmamdim. Talant degan senda zilali. Menda hech nima yo'q. Mendik ismi shu sendin kegen. Sen yesabdi menin ustazim. Ustaz? Men senin nazirinde pekatli ustaz mı? Yak, sabahdaş ku? Sabahdaş, ustaz degin. Endi içme. İçmesem azablarımni, dertlerimni kim gideymen? Çokun biriki deyiş gerek mi? Ya ki çokun mesbul vasan yokap gitemdu. O beşini sangıldıp cim ulduratdi. Men sözünü davamlaştırdım. Qara Şöhrət, mesbulğanga azabın yokap gitmeydi. Pekat berdemlik için boşap kalıdı. Yeşilgendin ki, oxşaş azablındıgan sen? Deginin toğra. İşsem mu, mes aldım da mu azablını men? Ölsem mi azablını men? Dedi o, yaşqı tolğan bicara gözlerini bana tikip durup. Seni bunca acizdap oylamap diken men. Ras, men seni bunca taş yürekdap oylamap diken men. Men taş yürek mi? Acaba onda qemez mi? Sen nimeni belettin? Özüm tutup aldım. Bugünkü əsli məqsəd hər kəs mü hesab kitab qılış emas. Belki onu bu yoldan qaytırış. Boldi, değişməyli. Burunqa sızğan rəsimlərini yığıb saxlab qoydum. Hazırca ən yaxşılardan 25 parçanı tanladım. Sən yenə heç bolmasa 35 parça qılıb bir qitimlik körgəzmə açsan boludu. Esimni bilsəmlə nahimizdə bundaq körgəzmə ötküzlə baxmağan. O beşini çangallab oldurup getdi. İçinin bir yerlerden boşqını avaz çıxdı.

Yazının tomuz sıkı canını kıynap, barcı kişini tağlıq rayonlağa hayda vatatdı. Biz mu əl qatarı sıktın panı alınıp, tağda birə akşam konup salkındap geliş üçün yolu çıxdıq. Apam, şagırtlarım, nəvri inim və əzimətlən ba idi. Köpkük asman, appaq bulutlarını tacı qılıp, qəddini titi tuturgan bəhəy və tağla. Onun itigideki göz yap küsüz ketken yap yeşil otlaq və Öpüde içilgan yavı gülle. Selkin şamalda koya bizni karşı ağandak larzan usulga düşken idi. Uzun boyan dukandaki işlanın halakçiligi de çarçıgan şagırt kızla hoşallıqı da yayrap yetişdi. Ramile atkı mindiğalıqını, Noriman yavı gül teridiğalıqını yetişip, Xuddi hazırlı barcı arzularga qiynavatkandak şadlanıp, kını-kınıgı patmayı qelip atatdi. Noriman əzəldən asan haya calındıgan hissiyatçan qız boğaşqa, tağdiki hər bir məvcudatqa toymayı qarıp, hayacını basamastın, qoyruqını bir dəsılağan müşkinan boğuq avazdək avaz çıxırıp, külüb gedətdi. Bundaq çağdır Hamilə, Hey Noriman, özünü ərkən qoyub etib, ba avazımdan baqıra baqa, içim boşab qaldı, deyddi. Mən avazını çıxıramaydıkən mən. Noriman'ın közleri oynaşıp gedib atkan bosumu, işçideki hayacını bütünləy çıxıramay, qeynilip gedib atkanlıqı bizgi ayan idi. Mən onun yenigi berib, Ramile toğırdaydı. Eli taqı yamaşqanda üstü girek çıxıp, yeraqla qarap bir vaqır vəssan, teximi raya top qalsan, dedim. Maqul. Apam həmmedin bək xoşal idi. Onun xoşalıqı taq çıxalıqımız üçün əməz, Albatta, Azmatdak yaxşı yigitni tapqanlığım üçün idi. Azmat mu apam bilan tağdan baqdan paranglaşıp, ko'nglini obdanla ilib olgan idi. Nəvri inim yanfonni qoldan tushirmay o'ltiratdi. Norimanning nəvri inimga qiziqib qolganligini, uning oldida o'zini tabiiy qo'yib etmay, tamtirab ketayotganligini sezib, kulib ketdim. Apam, Silala, menga mashinadagi go'shtni kelib beringlar. Endi sizlar tağdan tushguncha to'g'rab Tayyak kuyu, sizler çüsenle kavap şuraydı, dedi. Bu inahtın inahla azimet işkimizin birden bozumu ayrım yürüsün deyeni idi. Apamla ben çüşenmemdim. Onca bala göçünü ben kandak götürüp gelere ettim. Azimet, ben bile baray. Depla yenimde payda buldu. Ketip etip o bana körenliyen halda, apanızdan ötküldü mü, ötüp buldu mu neyme, dedi. Nima? Şu demekçi boğunum, avu hilqi... O əmdi səl təmdirib, qolunu məqsədsizli hərəkətləndirib, axır bulamay, beşini qaşlap toxtab qaldı. Hə, şunda qoxşaydı. Siz köngül iliş qüstikənsiz cümü? Dedim. Şünüb durub, xubsalı qılvat sizə? Eyniqtəsiniz bu mamdi? Şu zat atıb cü? Dedi o, sət yiyeceyim. O eğilip, putunun yenideki taş tek bir nesini elip, kolunu götürüp, Xuddi yirak kartıp atkan dek hareket kıldı. Hey, biraz pastik etu atkan boz peşiği çüşmüsün yine? Kancilik yirak çürekin sınapa kaydaymen. Hey, atman. Onun belikeyi esildim. O kolunu tekimi egiz götürüp aldı. Bekinini hıdıqlap, kolunu çürgüzü aldım. O külüp durup, Yanıla çın tügülgen kolunu aşkılı unmayı batattı. Eçin ha, əkilin, mən taşlı bitmən. Kiçik balda kılıqı mağa. O, kolunu asla içip, alkındakini kösetti. Bu, partal özü gidi. Ağzını içip, turplı kaldım. Jürküm döpüldap soğup, xoda hazırlı qeybedin çıkıp gedilgandak, işki kolumunu meydemge koyu aldım. O, Üzük tutkan kolunu çakallıqlan ağzımıza yakın əkilip dedi. Oy, üzük ağzınız kırıp getdi. Ağzımını tezden yumu aldım da, onun mürüsük ürüp durup əkildim. Saram, qeyni üzük, dəb sordum. O əmdi çapınımın yan çıqığı kolunu silip, üzükünü şu yerden çıqadı. Mana, kolunuzunu bəmisiniz, yana kolunuzga, burnunuzga, mau sət gözlerinizi kırıp getişi mümkün cümü? Oşındak degeş, kolukumni burnumu tutup əkil etdi. Ot bilan uçraşkandak bütün bədnim lauldap köymekte. Şutap, erip ketip atattım.
Хотти янар тагдан эгип чыккан магма кеби. О, көзүмгө тикилип туруп деди. Мен менен той кылышны халамсыз. Неманч туюксуз? Агзымдан бул сөз чыкканы менен көңүлүмдө бул сөзүн сактап аткалы хейли болгон эди. Амма дамалыкка неме деп жооп беришин уккамадым. Кандай жооп берсем болду? Ой, şunu mı menden soramsız? Zatat edipsiz de. Oy boldı kılığa. Bundaqtısınız pekat yaraşmaydı iken. Cevap vermişsiniz. Eyle apınızın kışı deymence mi umukum? Oy canım boldı kılığa. Makul. Halay men. Boldu mu? Rast koşuldunuz mu? Oy. Hem de sözlerinin süpütünü kötürüp yukarı derecelik sözlerini işildi. Aşığım. Hayatım. Tatlığım. Vay boldı kılığa Şükret. Onun külküsü berdalla mağızda qaytıp qaldı. Külkinin qısılğan közleri əmdi əsliğe qaytıp sürlük tüs ağan idi. Neymiş boldı? Sizge bir əş bulmuğandı? Vay menin dəb çakırdınız? Şükret. Şundaq dəb cevap verdim. Neym boldı? Şükret? Ben Şükret şundak mı? Şunu koşuldunuz mu? Ben neyim kıp koydum? Neyim ilan depşürgen de ben? Özük senin ğan barmağımını kuyaşkı kartıp, süratki tatı vatattım. Onun bu sözü bilen kolum boşlukta sangılap kaldı. Beşim mu, onunla karğan halette kayrıqlık idi. Hem de neyim deyişim gerek. Ağzım ğıran bop qalğan dinkin desem, əzəldən əzmətni Şükrət dep atap baxmağan idim. Şunca vaqtın kütkən minutla kəgəndə, özüm işni bozdum de. İşkimiz gəp sözsüz göş və saxlanı ilib, biz çükən kigiz öytirəb qarab şürüb gəttuq. O məndin 3-4 qədəm aldı da idi. Mən onun kəndin miyini vatdı mən. Közüm yaş, Şeyman yaşlarım toxtamay qoyulub atatdı.

Zilala şunca uzun vakit intizar bolğan kün axır yetip geldi. Azmet onunğa en güzel mənzirlik çayda toy qılış təklifini qoydu. O gerçi bu bir eğiz sözünü şunca uzun vakit kütken bolsa mı, yenila intayın toyuqsız yes qıldı. Her işkeylen muhabbetinin en şirin kaynamları qarıq bolğan şu minutta, onun ağızdan toyuqsız çıkıp ketken Şöhretnin ismi her işkeylenin keyfiyatını baraqla bozup etdi. O, rastalla ilham Şöhretni unutayamıgan mıdır? Azmet, bu işkı nisbeten kandaq inkastı bola. Bola kızıqsanız, dektanız dağımlıq Adki Radio Jorlu programımızı oranlaştırılgan Gülmira Şemsidin'nin Toy Köğnek namlıq postının devamı da bolsun.

0: til ve psikolojik hareket meselesini kararlılık bağlayıp duran. Bu tetkikat, yer şarı boyunca növette en sistemlik, hayatlıkının dastlabki mezgilde iz koğlaştırışlıkı en çoğun bulgan ekranı münasiyetlik tetkikat. Onun üstüge, asasi liniyeni ölçeş ve özgürgücü miktarını kontrol kılışçiyette intayın inç gelip yer alan. Tetkikat neticesinin baykılışça, 6 yaş içindeki balalarının ekran bilen uçuruşuş işinin çoğun işine ergişip, asaslıkı mundak şükül alaydı körülgen. Bir grupu balalarda 6 yaş içindeki ekran bilen uçuruşuş sicil az. Yeni bir grupu balalarda dastlabki mezgildeki işiş alaydılık iş badilengen. Yeni bir grupuda keyingi mezgildeki iş alaydılık iş badilengen. Bu üç grupudaki balalarının yetili seviyesini seleştirip tetkik kılış arkalık baykılışça, yeni tuğulgandan keyin üç grupudaki boğaklarının meyli yetili seviyesi bulsun ya ki mecaz tipi bulsun nemizde roşan tarih yokken. Bırak keyingi okşamagan ekran bilen uçuruşuş hatiyerisinin tesirde, üç grupu balalarının 6 yaş vaqtidiki biliş iktidari ve psikikilik hareket meselesi de roşan tarih körülgen. Ekranga qarash vaqti sijil az grupini paydalanish o'lchami qilganda dastlabki mezgildagi ish grupisining umumiy aql bo'linmasi saviyasi 6.7 nomer. Keyingi mezgildagi ish grupisining 8.2 nomer kemaygan. Buning ichida keyingi mezgildagi ish grupisining til tushunish va sezish xulosalash natijasi texmo tuvallab ketgan. Keyingi mezgildagi ish grupisining pishiq bilish nomeri texmo oson ta'sirga uchrab 10.6 nomer tuvallab ketgan. Psikolojik hareket cihette ekranda aşikarlanan sicil az grupu kısılıştırganda, dastlabki mezgildeki iş grupsidiki balalarda psikolojik meselelerinin yüz beriş nisbeti körünerlik aşkan. Bulup mu, köp hareket kılış ve diktini jigalmasıq cihette ziyan uçuraş tihimi roşan bolgan. Yukarıki tetkikat neticesinde körüstülüşçe, 6 yaş içindeki her günü ekran bilen uçuruşuş vakti baştan ahir 1 saat içinde kontrol kılangan balalarının biliş psikolojisinin tereket seviyesi en yakşı bolgan. Agar bu vaqt gödaklik bosqichining dastlabki mezgilida bir qadar ko'p ekran bilan uchrassa, keyin ekranga qarash vaqti ozligan taqdirdimi, yanada bolalarga nachar ta'sir paydo qiladi ekan. Bu vaqt bo'libmi 3 yosh ichida cho'g' miyaning yetilishi eng tez bo'lgan bosqich bo'lganiga, bu mezgil haqiqiy dunyodagi mo'l muhitning g'idiqlishi ostida bolalarning buningga bo'lgan aktiv bilishini bartaraf qilishi cho'g' miya oldi postlar qaviti. Ve her kaysi min rayonlarının iktidarını tez tutaştırıp, şu arkalık bilişini kontrol kılışta zörür bulgan torunu şekillendirdikken. Lekin, televizor kokşaş elektronik mahsusatlarına nispeten, balılarının çoğun minisi kullanan taktika pasif bir taraf kılış bulup, bu hıl ekranının gıdıklışı astıda, uzak muddet ekran bilen uçuraşkanda bilişini kontrol kılış torunun toluk tereqi kılalmasını keltürüp çıkardıkken. Tadqiqatlardan bayqilishcha, tushirish miqdori bir qadar yuqur bo'lgan ma'rif turdagi yumshoq detallarmi diqqatni chachadigan nurg'un e'lon va karton filmlar bilan to'lgan bo'lib, kishilar orasidagi ijtimoiy aloqa, fikr almashtirishni taqlid qila oladigan va yaxshi sifatli tushunish bilan g'idiqlab qo'zg'ata oladiganlar noyit az ekan. Shunga 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan mezgilda ekran bilan ziyoda uchrashish bolalarning bilish, kontrol qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatib, umumiy aql bilinmasi saviyasi va diqqat e'tiborining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatadigan hamda har ikisining ko'payishini keltirib chiqaradigan. 3 yoshdan keyin ekran bilan uchrashgan vaqti ko'rinalik oshgan bolalarda aqliy iqtidoriy ta'sirga uchrash asosligi bir qadar tuvan bo'lgan til tushunish iqtidori va hissiy aqliy xulosa chiqarish iqtidori deb ifodalanadigan. Bu balkim bu grupidagi bolalarda 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan aralig'da har kuni 4 soat ekran bilan uchrashganlikdan bo'lishi mumkin ekan. Bu ekran faoliyatlari ota-onalar bolalar bilan birlikda a'lo sifatlik onam bola ota bola faoliyati qilgan vaqtni egallaydi ekan. Insonlar sun'iy aqliy iqtidor davriga qadam qo'ydi. Elektronlik uskunalar turmushimizning har qaysi taraflariga singib kirdi. Shundaqla cho'g' miyasi tez yetilish bosqichida turayotgan bolalarga yaqinlashishdan saqlanib bo'lmadi. Biz ham yangi texnikadan yaxshi foydalanib, bolalarning taraqqiyoti va ma'rifatiga yordam berishimiz. Shuning bilan bir vaqtda ekranning bolalarning miya aqliy iqtidorining yetilishiga ko'rsatadigan ta'sirining ziyoda va bek boldir bo'lib ketishini oldini olishimiz kerak. Hozirgi ekran ishlatish vaqti ko'rsatmasiga birlashtirib, bu tadqiqot ta'minlagan dalil isbotlar ota-onalarga 2 yoshdan burun, bo'libmi 18 oylikdan kichik bolalarning elektronlik ekran bilan uchrashishidan imkon qadar saqlanish, 2 yoshdan keyin bolalarning ekran bilan uchrashish vaqtini har kuni 1 soat ichida kontrol qilish kerakligini kuchlik eskartdi.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemizda biz ishatdik adash, hozir bili chiniqimizda biz ishlagan bo'ldik mana.
3: Yana bir qaytib o'ynamdik.

0: Pesku şey, hey top oynayımız. İlgiriye tor oyundu besiş ettik. Hazır çınık işte besişimiz. Tağ çokusu yanı bir az gayrat kılsam da çıkı diken mi? İlgiriye birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıkı mı? Salametli giyen bağansır yakşı yok git pardon.
1: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bireyli.
2: Qadirlik dostlar, tövende biz hayvanat dünyasındaki havar aydın aldın məlumat bergçilerle tanışıp çıkaylı. Boran çapqından aldın məlumat bergüçi Medoza. Dünyanın arkaysı caylardaki okeyallarga tarqılgan Medozlar şamal yönelişi, şamal küçü, deniz ikmığı əgişip, tarap-tarapta laylap jürüdü. Hava ucuk, şamal yok ekvalda, Medoza deniz üstüde laylap jürüdü. Eğer küçlük dolqun ya ki boran çapqulluk havar ayı körülse, deniz astığı çökü alıdı. Kişiler Medoza deniz kırgıqıdan ayrılıp, tez süratte çoğun kurgu karap özgende, boran çapqunun yetip keldiğalıqını baykağın. Şuna belikçiler daim, Medoza'nın hareket alametlerine asasen, havar ayı ekvalıga hüküm kıldıken. Aslında Medoza'nın sözgücü kulunun otursudaki inçiki destisi de bir küçük şarçı bulup, işçi de küçük yine bir tane anlaştığı işi buludu. Bu onun kulkuğa beraber bulup, intayın sözgür keludu. Dolkun yetip gelgende su özlüksüz hava bilen sürkülüp, infira avaz dolkun asılı kıludu. Ve su işçi de sekundtığa 1450 metre tezlikte tarqıludu. Bu sürat boran çapkun ve deniz dolkunun hareketi de mütez. Adam kulkayı anlayalmaydıgan bu hıl avaz dolkunu Medoza'nın anlaştığı işi urluş arkalık nervi reseptorini gıdıklaydı. Bunun bilen Medoza boran çapkunun yetip geliş yapısını baldır baykaydı. Boran çapkun yetip gelgende onlar derhal su astığı özüp berip özüne daldı kalıdı. Denizde meşgulat kılıp atkan kemiceler Medoza'nın bu hareketini körüp derhal port katarlık bir xatar caylarga berip xatardan saklandı. Alımlar Medoza'nın boran çapkunu aldın sezişinden ilham elip, onlarının sezgü azalarını taklit kılıp, boran çapkunu aldın mülçerleş əsvabını muhabbetlik aldı tatqiq kılıp yasap çıxdı. Şunaqla bu əsvabını kemi paraxotlarının palubusuğu ornutup, 15 saat burun denizden gelgen infira avaz dolkunu kubul kılıp, boran çapkunun keliş yönelişi ve vaxtını aldın bilerleydi ham boldı. Havanın tutulışından aldığın məlumat bergüçü lay yegek. Tumuz gülleri, eğer külçekteki lay yegek su yüzüge sekrep çıkıp nefeslense hava özgürüşü mümkün. Lay yegek işki yürüyüş nefesleniş sistemsiği ege bulup, su asıda jabra, su üstüde üçe işiltudu. Atmosfera besimi yokurraq bolğanda suda erigen oksigen bir kadar köp bulup, lay yegeknin ihtiyacını kandıralaydı. Atmosfera besimi tüvelligende sudaki oksigen miktarı azayıp, lay yegek ağzını su yüzüge çıkırıp nefeslenip, üçeyinin yeterlik oksigen kobul kılışıga kolaylık yaratıdı. Eğer suda eğir derecede oksigen kemçil bulsa, o her minutta bir kitim su yüzüge edilip çıkıp nefeslendi. Bunun asasen bazı meteorologiya punktlarda layıgek bekildi ve havarayını közetküçü Katar'da paydalandı. Hava besimi tüveligende yağmur yağdı ya ki şamal çıkıdı. Şuna layıgeknin uzun vakit su ası derketilmişi, yakınki mezgillerde havanın uçuk şikayelikini buldurdu. Eğer layıgek beşini yukarıga karıtıp su yüzde uzak için leylep yürse, kar yağmur yağdı. Bunadan sırt kıskışbakının havanın uçuk tutukluğa boğan inkasımı okşaş bir hareketle şifadılındı. Belikçiler kıskışbakının su yüzge leylep çıkınını görüp, hava özgürdüğalıqını bilip kemini kaytırdı. Temperaturunun örülüşünün aldığın məlumat bergüçü karı çekedke. Karı çekedke yanrak avaz bilen kişilerin yaxşı görüşüge erişken. Onun sayrışı hava temperaturası bilen münasibetlik. Onlar temperaturgı intayın sezgür boğaşka, hatta kiçikini özgürüşünümü sezerleydi. Onlarının avaz çıkır süredinin tez yak astılıqıga asasen, temperaturunun kancılık örleydiğalıqıga kıyas kığılı buludu. Şuna dekallar karı çekedkinin avazıga kırap, dekancılık işlerini orullaştırdı. Şu sebepten karı çekedke kişiler tarafından hava temperaturusunun dokulat bergüçü depat alğan. 1897 yılı fizika alımı Dobil, kar derhi karı çekedkisinin sayrışı hava temperaturusu bilen belgelik münasetlik şikayelikini baykağan. Formalanı kolunup, karı çekedkinin münasip avazıga asasen, şu vaqtki muhitnin təxminen temperaturusunu hesaplap çıkılı buludu. Keyin bazı alımlar tatqiqili şarkılıq, oxşaş temperatura şaraiti da karı çekedkinin sayrışının tez astılıqı türüge qarap oxşaş bolmaydıgalıqını mı baykağan. Şuna temperaturunu hesaplaş usulu mu oxşaş bolmaydı. Roşenki, Profesör Dobil'nin formulası barlıq karı çekedkilerin maskeli vermeydi. Uzaq ötmey alımlar texniki formulalarını tətqiq qılıb çıxıb, oxşaş bolmağan karı çekedkilərə əsasən tanlab, şu arqalıq muhit temperaturusunu toğri hesablab çıxqan. Əməliyyətdə quşlar və nurğun həşəratlar yazının tumuz ısığıda salqın keşküzgə qarğanda köp sayraydı. Әмілетті бұл пәкәт ауа температурасының юқыры төәлігін әксет тұрды. Әмі тоғырлық дәрежесі қары чекеткедік юқыр әміз. Әсілді юқыры температура шарайтыда айваллар етәлік энергияге егі боғашқа тез сүрәтті сайраш, әтті найды тез әркет қылышны текімі яқшы көрді. Температура төәлігенді болса сайрымайды, яғы асты сайрайды, әр кетімі асты болуды.
3: Мен бір чырақ. Нұр бәй юрықлық кечіде аятымды көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді юрттіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны юрттіме. Үйгенгеніңізді китапны юрттіме. Шықтен чықыныңызда... Мен бәкәтла юлыңызды юрттішінді ойлаймын. Әргізімі қоп-құрып ойыны юрттіп, қамбәл энергияны бекарлы сұрап қойғым ек. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өшірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йорт сіз, мен сізні йорт демен.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq.

Qadirlik dostlar, 2020 yıllık Jungo Deniz Qatnışı Künü Dokladı yakında ilan kılındı. Dokladı körüstülüşçe, dövletimiz haqiqi su transporti çoğun dövleti, kemisazlık çoğun dövleti, deniz okyan çoğun dövletiğe aylangan. Yakın yıllardan bu yan, dövletimiz optimatlaşkan pırıstandan 60'ını kurup, işki kürüştürüp, su transportunun rakamlaşış, akliyleşiş terakiyatı da puhtı kadem taşladı. Növete dövletimizin halkıra deniz transport mahtarı, dünya deniz transport mahtarının üçtün bir kısmını ilgiledi. Deniz transport liniyesi ve mulazmet tori dünyadaki asaslık soda devletleri ve rayonlarını kapladı. Dünya boyunca mal kırgızış çıkırış mahtarı ve yük sanduk kırgızış çıkırış mahtarı aldınki 10. orunda oturduğun portla içi de ayrım ayrım 8 ve 6 orunu ilgiledi. Dövletimizin kemisazlık kespedeki 3 çoğun körsetküşünün halkara bazardaki ölüşü o da 16 yıl dünya boyunca aldınki orunda oturdu. Şunun bilen bir vaqtda yaqinki yillardan buyon dövletimiz su transport kesbinin raqamlaşış ve aqliyleşiş taraqqiyatida puxta qadam tashladi. Qatnash transport ministerligi su transport idarasining boshlig'i Yan Huashun tunishtirib mundaq dedi. Mamlakat bo'yicha avtomatlashgan pristandan 60 qurib chiqilib, ishga kirishtirildi. Shanghai porti Qingdao portidagi avtomatlashgan pristandning eng tez yakka mashg'ulot unumi saytiga 60 tabiiy yuk sanduqdan oshdi. Bu, növete dünya portlarının kaçılaş çüşürüş ünümünün en yukarı seviyesi bulup kaldı. Şunu bilen bir vaqtta akıl su yolu puhtı qadem bilen ilgiri sürüldü. Memleket boyunca elektrolog su yolu xaritisinde ilan kılıngan musabe 20 min kilometre yıkılışıp, gol liniye bilen tarmak liniye tutaştırılgan, derya bilen deniz yuğurulgan, Çangcan deryası su sistemisinin elektrolog su yolu xaritisi asasi cihetin berpa kılındı. Şijang deryası gol liniyesi, Beijing-Hangzhou kanalının Jiangsu bölge qatarlıqlarını elektrolog su yolu xaritisi bilen toluq qaplaş işqa şuruldi. Hazır, yeni bir evlat suni aql texnikisi, aqli su transportunun uşqandak tərəqqi qilishiga zor pürsət elib geldi. Qatnash Transport Ministerliği Deniz İşleri İdarisinin başlıqı Shuwei, su transportunun yeni süpətlik işləb çıxırış küçünü tez yetildirib, 2035-ci ili asasi cəhətdən qatnash küçlük dövdü qurub çıxışını puxtı terəki egi qilimiz dedi.

0: Qadirlik dostlar, yaşanğanla sayar çariyanda tuyuqsız qaza qılsa məsuliyyətini kim üstü gelişi kerek? Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtı xəbər berirdi.
1: Yaqında Avstraliyalik Leo Momay saat ümgige ägişip bir gün saat qılgandikin orundan turamay qalgan. Davalash xadimleri naq meydan yetip alğandikin Leo Momay'nın ödüp ketkenlikini jazirlaştırgan. İşten keyin Leo Momay'nın ichki qızı Shannondiki ma'lum saat ümgigini saatki teşkilatçı jarayanında uzun yol yürüyüş ähvali mevcut. Bu saatin yaşanğanlarning ölüşini keltirip çıkargan dep qarap bu saat ümgigini sot mahkemesige arz qılgan. Şundaqla saat ümgigiden davalanış xarajati, ölüm puli, depni xarajatining 51% bolup jami 130 ming yuan. Şunun bilen Qıta Roy ziyan tölem puldan 20 ming yuan tölem talep qılğan. Sot mahkemesi qarap chiqish arqalıq mundaq hukm chiqargan. Shandongdagi ma'lum sayohat ümigi o'rlashtirgan sayohat musabisida uzun yol yurish qatorliq yashanganlarning salomatligiga mas kelmaydigan ahvollar mavjud emas. Leo familiyalik o'zining kesil sababidan olimni o'tgan. Bayqalganda qutquzishning obyektiv sharti hozirlanmagan. Shundaqla sayohat ümiginning qutquzish majburiyatini ado qilishni qattiq talab qilib bo'lmaydi. Bu sayohat ümigi Leo familiyalikning o'limida xatolik sodir qilmagan. Shunga tölem javobgarligini üstiga olishi hojatsiz. Birinci sot hüküm çıkargandan keyin aile azaları bu hükümge kayıl bulmay narazılık arzı sunğan. İkinci sotta əsli hüküm saklap kılınğan. Bu diloda Leo Momay'nın ölüp kiti sebebi özünün kesildi keltirip çıkargan boğaşka, şuna hatalıq ba yoklıqıga hüküm kılışının asası, sayat orlaştırgan sayat musabisi Leo Momay'nın kesildi keltirip çıkardığan amıllarının bar yoklıqı. Şunun da kutkuzuş vaxtıda bulmasılı qatarlıq ekvallarının mevcut emesliği de. Sot mahkemesi qarap çıkkandan keyin Shandongdagi bu sayat ümiginin Leo Momay ölüp kitişten bir gün burun Jinan şehri rayonundaki ichki manzır noktasında sayat orlaştırganlığını, bu ichki manzır noktasının ağırlığının yakın hem yer şeklinin tüz işgeliği, sayatçıların sayat kılıç paletinin derecesinin küçük emesliği, şunun bilen bir vaqtta sayat ahırlaşkan ekin bir kadar uzun dem iliş vaxti orlaştırganlığını bekitken. Şuna sayat ümigi orlaştırgan sayat musabiste yaşanğanlarının salametik ekvalığı maskemeydigan ekvallar mevcut emesle hüküm çıkargan. Şunun bilen bir vaqtta kutquzuş vaqtida bolmaslıq meselesi mevcut yoki mevcut emesliği qarta sot mahkemesi qarap çıkkan dekin mundaq dep qargan. Leo familiyalik sayat qıp bolup mehmanxanaga kirgen dekin binormal ispatı bildirmegen hem de adetki normal meşguliyet vaqti boyunca aramagan özdiki kesellik sebebinden baxtqa qarşı uyquda ölüp ketgen. Bununda sayat ümiginin mahsus adam uğurlaştırıp yaşanganlar dem uyatkan vaqti dumu aldın xabar iliş kutquzuşni talep qilish qaydiga xilof hem qonundagi belgilimga uygun kelmaydi. Shunga Shandongdagi bu sayohat ümigi Leo Momay'ning o'limida sababchilik sodir qilmagan tölem javobgarligini ustigilishi hojatsiz. Haq talep delolarda kim tashabbus qilsa shu dalil isbot ko'rsatish prinsipiga asosan ziyon uchruguchi da'vodagi huquqqa daxli ta'rruz qilish qilmishining shaklining sharti, ya'ni harakat, natija, xatolik, sabab, natija munosabati qatorliklarni cho'rdab to'liq isbotlash kerak. Bu misol uning tashabbusi dalil isbot kamchil bo'lganligidan qo'llashga erishmaydi. Sayohatchilar bo'lib mu asosiy kasal girdtar bo'lgan yashanganlar safarga chiqqanda chuqum o'zining salomatlik ahvolini aniq tunib, aloqador uchurlarni aynan aytishi hamda dorini yenida yaxshi yeb yurishi safar jarayonida badan o'zgarishga yaqinda diqqat qilib, madoriga qarab ish qilish kerak. Sayohat kasbi tijoratchilari va turli faoliyatlarni tashkillovchilar bexatarlik tuyanchigiga qattiq rioya qilib, mulozimat sifatini haqiqiy o'stirishi, bo'lib mu yashanganlar qatorliq alohida kishilar to'piga to'liq g'amxo'rlik qilishi va ularni qo'llash kerak. Shuning bilan bir vaqtda keng sayohatchilar bo'lib mu yashanganlar safarga chiqishdan burun o'zining shartini to'liq baholab, belgilimiga uyg'un keladigan sayohat mahsulotlarini tanlab, salomatlik ahvolini tashabbuskorlik bilan uqtirib, bexatarlikni oldin qo'rin qo'yish kerak.

0: fakat bir şey gerek. Şücün bunularını körsətdi. Baş şücü Xi Jinping'nin Şincan xizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yoruqı, təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğunqır öginib, özləyiştirib, Şincan xizmetinin partiya və dövlət xizmeti umumluqıdaki olayda muhim oranını, yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirinin mol içki məzmuni və əməldə körsətiş təlifini, Şincanğa nişanlıq yardım verişinin partiya mərkəzi komiteti tapşırğan zor siyasi vəzifi ikenliği, Şincan'a nişanlıq yardım verişinin kadrlar, ixtisaslıqlarını yetiştirilgan, çeniktirilgan muhim supi ikenliğini çoğunqır düşünüp ve ilgilep, yeni devirdeki kadrlar, ixtisaslıqlarının Şincan'a yardım veriş hizmetini yaxşı işleş mesuliyet duyğusu ve buruş duyğusunu yanımı küçeydip, sosyalistik zaman evlaşkan Şincan kuruş yeni seferge paal atlanış gerek. 11-ci Türkümde Şincan'a yardım bergen kadrlar, ixtisaslıqlar, Şincan'a gelip hizmet kılgandın buyan, burçini esiri çınsaqlap, əməli işləp köreş kılıp, Şincan cəmiyyidinin sicil, muqum bolışını qoğdaş davamıda, zimmigi eliş ruhini namayan kılıp, Jonhua milletin ortaq gəvdisi kuruluşini olğı sürüş əməliydiga qan tərini sındırıp, xalq durmuşuğa zic yıqılışıp, yuqırı süpətlik tərəqqiyatqı türtkü bolışqa, əqil parasat və küç qoşup, Şincan'a mulazimet qilish Chegra rayonga töhpe qoşta yaxshi obrazini namayan qilib, Şincanın cemiyet muqimliqi ve ebedi emirlikini alğı sürüşge paal töhpe qoşdi. 13-ci Türkümde Şincan'a yardımge kelgen kadrlar, ixtisaslıqlar, toğra siyasi netici karşını puxtu turguzup ve emelde görüstüb, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırması ve türlük vezifelerini izcillaştırış, emeliyleştirişini bütün küş bilen çan tutup, ögün işini aldınqı oranına koyuşta çan durup, Şincan'a yardım veriş hizmetinin toğrı yönelişini çan puxtu ilgilep, emeli işleşini asas kılışta çan durup, Jonhua milletin ortak gevdesi eğini müstehkemleşini asasi liniye kılıp, Şincan'a yardım veriş hizmetini bir tutaş alğa sürüp, özge qatlıq tələb koyuştan çın durup, Şincan'a yardım bervatkan kadrlar, ixtisaslıqlarının yaxşı obrazını baştan ahır qoğdab, davamlıq köreş kılış ceryanı da Şincan'a nişanlıq yardım verişinin yeni sahibsini özüksiz pütüşe gerek. Yığında Atonum Rayonluq Mədəniyyət və Sayahat Nazartının muavin naziri Pın Çın, Bingtuan Doktorxanası Köz Keserlikleri Bölümünün müdiri Lo Yan ve Tabii Baylıq Ministerliği Tabii Baylıq Eciş ve Unudun Paydalanış Mehkemesinin muavin başlığı Zhou Ting, Chang'an Daşönü'nün muavin müdiri Du Qiang, Merkez oralarının 11-ci Türkümde Şincan'a yardım bergen, 13-ci Türkümde yardımge kelgen kadrlar, ixtisaslıqlarga vakaleten pikir almaştırıp söz kaldı. Adem Küçük Baylıqı ve İctimai Kapalet Ministerliğinin muavin ministeri Yan Qinghui, merkezinin münasifetlik oralardaki yoldaşla, Autonom Rayon ve Bingtuan rehberlerden Tian Xiangli, Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadın Kabin, Wang Lin, Xue Bin, Zhang Wensheng, Autonom Rayon ve Bingtuan'daki yardımge erişivatkan oralardaki mesul yoldaşla, merkez oralardan 11-ci Türkümde Şincan'a yardım bergen münevver kadrlar, ixtisaslıqlar, merkez oralardan 13-ci Türkümde Şincan'a yardımge kelgen kadrlar, ixtisaslıqlar, asaslıq yığın meydanda yığınğa katnaşdı. Her qaysi vilayet, oblast, şehirler, nahiye, şehir, rayonlar ve Bingtuan'ın her qaysi şehirlerde şöbe yığın meydanı tesis kılındı.
1: Stansımız haberi. Merkez oralarının 11-ci Türkümde Şincan'a yardım veriş hizmetini kulaslaş, takdirleş ve merkez oralarının 12-ci Türkümde Şincan'a yardım gelgen kadrlar, ixtisaslıqlarını karşılaş yığını nəx meydanda keyfiyat kızgın hem illik boldı. İki Türkümdeki Şincan'a yardım bergen ve berdiğan kadrlar, ixtisaslıqları cem bulup, pikir almaştırıp söz kılıp, təsiratını sözləp, tərəqqiyat doğrısını paranlaştı. 3 yıldan buyan 11-ci Türkümde Şincan'a yardımge gelgen kadrlar, ixtisaslıqlar uzun musabını besip, Chegara rayonunda yıldız tarttı. Ular Çin kalbi arıqlıq, Çin muhabbetge erişip, ameli işlep, xalq kalbini mücessemildi. 14-ci 5 yıl mezgilide Şincan'a yardım veriş türüm ablığının 89.2% xalq turmuşu sahasiga, 91.3% asasi katlamğı selinip, Şincan'da xalq turmuşu bəxt saadetinin üzliksiz küçü işi, küçlük ilgir

Jungo'nun yezi kentleri texımı güzelleşti. Cezbidarlıqı texımı aştı. Pukralanın pul kapçıqı texımı tompaydı. Royi texımı kötürüldü. Jungo'nun yezi kentlerin umumüzlük güllendirişini ilgiri sürüş, yaşaşka işleşki bab gelidigan güzel yezi kent kuruş emeli tecrübeleri terakki kılıvatkan devletlerini kımmetlik örnek bilen temillidi. Yaşaşka işleşki bab gelidigan yezi kent yeni kartinisi sızıp çıkıldı. Yakın kıladın bu yan, Jungo yezilerinin turalgı muhiti körünerlik yakşılandı. Yezi kentlerinin kesip terakkiyatı, yezi kent kuruluşu ve yezi kentlerini tüzeşini öz yerinin ehvalıga karap ilgiri sürdü. Bir yürüyüş sallık malumatladın özgürüşünü enik körgülü boludu. Hazır Jungo yezilerde Pakız Hacethanının umumluş nispeti tahminen 77%ke. Yezilerdeki turmuş paskını suyunu tüzeş nispeti 55%ke yetti. Yezi taş yolunun umumi musabisi 4 milyon 640 min kilometrden aştı. Memuri kentlerge 5G'nin tutaştırılış nispeti 90%'ten aştı. Maarif, davalaş, kütünüş katarlık asasi ammavi mulazimet seviyesi üzlüksüz östü. Kent güzel, kişiler inak, ortak beygan yezi kentlerinin yeni kartinisi asta asta namayan bulmakta. Laos Xalq İnqilabi Partiyası Merkezi Komiteti Təşviqat Bölümünün sabıq muavin başlığı Van Say Taunyan köp qetim Jungo'u ziyaretke gelgen. O mındaq dedi. 2024 yılı 9 ayda mən Sichuan'nın Deyang şəhəri və Guangyuan şəhərdeki kent bazarlarını ziyaret kıldım. Bu caydaki ahalilərinin öyləri körkəm, rahat, yolla tüz ve keng iken. Halk kolay mülazimet merkezi, medeniyet zali, şifahana katarlık ommuvi esleyeleri toluk iken. Bazı kent ahalile komiteti yine rekemleşken ekli yezi kent süpsü kurup, kent işlerini aşkarlaş, halk kolaylık iş beceriş, yezgilik mesulatlarını kengaytiş, seç katarlık ommuvi mülazimet bilen temilleydiken. Jungo yezi kentlerini zamanıvilaştırış kuruluşunu ilgiri sürüp, kent ahalilerini yukur süpetlik mülazimetten behrmen kılıp, hatırcam tirikçilik kılışını işğa aşırıptı. Guangdong ülkesi Jiangmen şehri, Taishan şehri, Guishui kenti 500 yıldın artık tarihi iyi bulup, bugün hükünde çoğunkur medeniyet asası ve özgücü baylık evzellikigi tayınıp, yezi igilik, medeniyet, sayahatçılıkning yugurma taraqqiyotini ilgir sürüşte körinerlik natijalarni qo'lga keltirdi. Misrning Qohiradagi 24 soatlik axborot to'rining muxbiri Muhammad Sanxulining 2023 yili Guishui kentida qilgan ziyorati hali ham esida. U mundoq dedi. Kent aholilarining aslimisi mujassamlangan koni imoratlar kent medeniyetinin yeni yer belgesine aylanıp, texımı köp sayahatçını bu yerge kelip ziyaret kılışka celip kılgan. Şu caydaki hükümet, gayri maddi medeniyet maraslarını sistemili qoğdap, onu yezi kentlerinin iqtisadi terakkiyatı bilen çoğunkır birleştirişini ilgiri sürüptü. Brazilya San Catarina Federasiya daşösünün yezigilik meselesi mütexessisi Milton Pomar mındaq dedi. 20 net yıldın kiyen, mən ilgiri bağğan Jungo yezilerini qaytı ziyaret kıldım. Özgürüş hakikaten alem şumulken. Kent ahalıları rətlik, körken binalağı köçüp kırıptu. Kent yolla tərəp-tərəp kütutaşkan bulup, tordu davalınış qatarlıq, rəqəmləşken mülazimət kent ahalılarının kündülük turmuşu bilen yuğurlubdu. Süzük su, yeşil tağının özü bir baylık degen ideyanın yetekçiliki de, Jungo yezi kentlerinin ekologiyelik muhitini tüzeşte, pahal ılgırlaşlarını kolgu keltürüptü. Uzun mezgil Jungo Avrupa davalaş sağlamlık kesbi hemkarlıkı bilen şuğullangan Germaniya

Hörmətli radio dinləyicilər. Avtomobil Şikimoğul avtonom rayonunun Xonşanda qumluqunun şikirsigə kirdi. Dərizə sırtıdakı yeşillik barğan sırı quyuqlaşdı. Tüzəş rayonunda qıralışıb getkən Seriqtal qum tosqı qumnu tosıb qalğan bolğaşqa kadakçı arları yeşillikqa pürkəngən edi. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı çöllüşünün aldını eliş tüzəş əhdnaməsi katibat başqarması və Hindistan, Peru, Keniya, Çadın əlaqədar aparatlardan gələn vəkillər yaxında bu qumluğa kirib, şu yayının Seriqtal qoşulğan arlaşdırıb terişdək qum tezginləş çağrısını egildi. Seriqtal köşmə qumnu ünümlük tezginləydi, tosiyalaydı. Necim, bedaya qatarlıq yerlik otçöplər yamğur pəsildə toluqlab teyirlidi. Çatqal bilan o'choplar buning bilan 1.7 o'simlikni shakllantirdi. Bu andezaning tanarx tovan imkoniyatlik sijil bo'lib, seriq talni o'rivilib, yam xasha qilishqa bo'ladi. 5 yil charobi qichaklangandan keyin o'choplardan muvofiq foydalanilgi bo'ladi. Vakillar shu joydagi o'rmon o'tloq tarmoqlaridagi xizmatchi xodimlarning tanishtirishini anglagandan keyin chatqal bilan o'chopning qanchalik terilganligiga ko'ngil bo'lib qolmay, texmo muhimi bu xil andezining tanarxining qandoq, chorvachilarning qatnisha oladigan qatnisha olmaydiganligi, tuzash natijasini uzoqcha saqlab qolgani bo'ladigan bo'lmaydiganligiga ko'ngil bo'ldi. Har qaysi davlat vakillari jungoning qumni tezginlash nuqtasini, nuqul yepinchi o'simliklarni asliga keltirishdan ekologiya, ishlab chiqarish va turmushni qandoq moslashtirib taraqqiy qildirishgacha kuzatdi. Qumni tezginlash, o'tloqni osirash, chorvachilarning turmushini borgan sari yaxshilash bu vakillar ko'p qaytib muhokama qilgan tema. Shundoqla Shilong'ul aymoqi amaliyoti ko'rsatgan taraqqiyot logikasi. Chorvachi Xos Baturning oila chorvachilik maydonida a'lo sifatli go'sht kalisi baxmachaligi, yuqori usulliq yam xashak terish bilan o'tloqni qug'dash bir yurish tijorat loyihasiga kirgizildi. Maudin chorvachilik maydoniga borgandan keyin yana bir xil fikr yo'li namoyon bo'ldi. Chorvachi qishni cheklash, to'liqlab terish, o'g'itlash, navbatlashtirib o'rish qatorliq tadbirlar chekingan o'tloqlarni asliga keltirish, shuning bilan bir vaqtda yamxasha kasbini taraqqiy qildirish, apatning oldini elish, chorvachilarni qo'g'dashga tarak bo'ldi. Bu usul chat qatorliq an'anaviy dehqonchilik, chorvachilik davlatlarining vakillarini alohida jalb qildi. Qandoq qilganda yoylaqni qo'g'dash bilan birga chorvachilarning turmushiga kapolatlik qilish, ular hal qilishga tegishli qiyin masala. Chad ayollar va xalq jamiyatining boshlig'i Hindu Ibrahim Munulani bildirdi. Ichki Mo'g'ul avtonom rayonining tajribasi Afriqaning sohil rayoniga nisbatan o'rnaklik ahamiyatga ega. Shu joyning sharoitiga mos keladigan yepinchi o'simliklardan foydalanib, imkoniyatlik sijil chorva beqish usulini yo'lga qo'yib va chorvachilarning asoslik rolini joriy qildirganda ham klimat o'zgarishiga taqobil turish avrishimligini kuchaytirish, ham shu joydagi aholining turmushini yaxshilagani bo'ladi. U mundaq dedi. An'anaviy tajriba bilan ilm-fan bilimlarini birlashtirib, tabiatni asos qilgan hal qilish loyihasiga bo'lgan silinmini oshirish hamda imkoniyatlik sijil kirim manbasini yaratib, ekologiyani asliga keltirish ham unumlik ham iqtisodiy manfaatga ega qilg'ili bo'ladi. Vakillar chorvachilik maydoni va kasb turlarini ziyorat qilish jarayonida qumliqni yeshillashtirishdagi ekologiya hisobotini egallab qolmay, yana chorvachilarning kirimini oshirishdagi xalq turmushi hisobotini ko'rdi. Chorvachilar qimiz pishiqlab ishlash, ot minish ta'sirati va chorvachilik rayonlaridagi puxraviy qonalg'uni o'z aro birlashtirdi. Pishloq madaniyat kasb bog'chi rayoni sut sotish va yemaklik pishiqlab ishlash orqali chorvachilarni birlashtirdi. Oila chorvachilik maydoni ot beqish bilan madaniyat sayohatchiligini birlashtirish ustida izlandi. Chorvachilar bu amaliyot orqali ekologiyani tuzashdan kasb taraqqiyotigacha bo'lgan unumlik yo'lni tepib chiqdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti cho'lishning oldini elish tuzash ahdnomasining do'stlik bosh elchisi Reji Kaymondaq dedi. Bu yerda siyosat, qonun, nizom va hukumat harakati orqali yuqoridan tovangacha tuzashni ilgari surib qolmay, yana chorvachilarning tovandan yuqorigacha qatnashishi mumkin. Biz uchratgan chorvachilarning hammasi o'z mas'uliyatini ustiga olib, ham chorvalarni yaxshi beqishni, ham yoylaqni avlodma-avlod davomlashtirishni, gullandirishni umid qiladi. Davlat ahvoli o'xshamagan bo'lg'ashqa ekologiyalik sharoitmi o'xshamaydi. Lekin yerning chekinishining oldini elish, yoylaqni qo'g'dash va chorvachilarning ishlab chiqarish turmush sharoitini yaxshilash nurg'un davlat o'rtaq to'sh kelayotgan tema. Bir necha kunlik safarda har qaysi davlat vakillari qatar-qatar qum to'siqlari, parcha-parcha yoylaqlar, oila chorvachilik maydonlaridan iborat bu jonliq manzara ichida tuzash tajribalarini almashtirdi. Jungoning qumni tezginlab chorvachilikni gullantirish amaliyoti har qaysi davlat vakillarining qizg'in olqishiga erishdi.
Çünki o ekologiyanı tüzəşini pəqət tüpraqda yıldız tartğızıb, şücəydiki ammıqı nəbiyyət gözgəndala, yeşil tərəqiyyatını həqiqi davamlaşdırıqlı boludu, digən addi qaydını yet gözləyib.

Hürmetli radyo anlayıcılar, yakında Rusya medeniyet sahası vekiller ümiki Cecan'ın pen teknikide yenilik yaratış prensipi berip, ilgirkiyim bulup Cecan daşıyosu tibbi şöyeni karmakadiki Şavyifu doktorhanısı ve Hangzhou şehirlik akli körgezme merkezini ziyaret kılıp, Cecan'ın pen teknikide yenilik yaratış arkalık kesip derecesini östürüşünü ilgir sürüştüki terakkiyat hayati küçünü yes kıldı. Vekille ümiki Cecang daşıyosu tibbi şöyeni karmakıdaki Şavyifu doktorhanısı da Cecang'ın akıl davalaş kuruluşunun neticelerini ilgiledi. Devlet işidiki rakamlaşken davalaşının başlamcısı bolu süptü bilen bu doktorhana 2014 yılıdan başlap kelgüsü doktorhanı kuruluşunu başlap akli davalaş, akli mulazimet, akli başkuruş birgevdileşken sistemini berpa kılıp memleket bu içe Emeli doktorhanı asasıdaki Tunci internet doktorhanısını kurup davalaş mulazimetinin bütün ceryanını köşme akli özgertiş ve davalını soğurdusunu köşme rastçot kılışını aldın işkaşırdı. Şavyifu Yanfon doktorhanısı akıl doriger beşçi koşulgan AR Irak musafirlik ciddi kutkuzuş katarlık emeli kullanışçan yenilikler yarattı. Ziyaret mezgili de vekille ümiki Irak musafirlik kollektif diagnoz koyuş merkezine berip nek meydandaki tibbi hadımlarının 5G koşulgan AR teknikisi tayinip başka caydaki bimarlarını derkemde Irak musafirlik davalaş tekşürüşünü kanat yaydırgallıkını köydü. Kesel rayonudaki ekli perviş ikrani bütün ceryanını optimatlaştırıp başkuru sistemiz katarlık ekli üskünüle Kisel rayonunun hareket halatını bütün rayon boyu gözetiş. Bimarlarının ihtiyacına delcaydı inkas kaytırışını işkaşırgan bulup, bu vekille ümiki ezalarda çoğunkur təsir kaldırdı. Rusya Federasiya Akbarat Agentliğinin baş direktörü Nacirida Pilotinkova bu təpsilatlarını alaydı hatırlı valgallıqını. Rusya davalaş aparatlarının mı Muşunun okşaş təcrübələrini kırgızışını ümit qalıdıqallıqını bildirdi. Rusiyalik müstəqil müzik icadiyyətçisi, danlıq blog ilgisi Nikolay Kirobagin heyran qalıp mandaq dedi. Doktorxana 1994 yılıdan başlap, klinikilik sallıq məlumatlarını toplapdı. Hazır AI texnikisidin paydalanıp, davala sallıq məlumatlarını bir tərəf qılıp, diagnoz qoyuş, davalaşının doğruluk derecesi ve ünümünü zor derecede östürüp, pen tekniki arkalık halkı hakiki nep yetküzüptü. Rusya birinci kanalının diktori Alina Sarabova mındak dedi. Rusya bilen Cungo'nun Irak musafirlik davalaş, AI'nin yardımıyla diagnoz koyuş davalaş katarlık sağladı ki öz ara toluklaşçallıkı küçlük. Hemkarlık boşluğu ken. Taratkula körükü aylınıp, iki tarafının davalaş pen teknikisi de yenilik yaratış neticelerine sicil tarkıtıp, çigra halkıgan davalaş hemkarlıkı küş koşup, iki devlet halk anmasıga nep yetküsü boludu. Hangzhou şehirlik akli körgezme merkezinin 8800 kvadrat metreden aşıdığan körgezme zalığa, 87 danlık markalık 136 akli maşini adem toplangan bulup, 40'ı yakın emeli kullanışçan menzire namayan kılındı. Vekille ümikinin ezaları köpkül adem maşina öz ara hem türt kütürünü çoğunkuru yıskıldı. Maşina adem yasıgan kahveni tetip baktı. Mekanik bilek bilen pellisini uğlutup baktı. Maşina adem bilen şahmat oynadı. Yani maşina adem eliş musabıksı ve çambaşçılık oyununu köydü. Kızıkarlık görünüşle köpçülükke Hangzhou maşina adam kesbinin yenilik

Arad şayiatı küçüne mevasti iz kıldırdı. Rusya NSM Amuvi Münasibet Şirketi'nin icraiye müdürü Vasili Bogdanov, Cungo'nun maşin adam kesbinin terakkiyat sürüetige Çin könlüdün kayıl boldı. O mındak tepkardı. Cungo kıskı vakit içide birinci evlat maşin adamını terakki kıldırıp, dünyadaki en yukarı seviyeye yetküzüp, halkımı eşini işkaşırdı. Pilotinikova mındak dedi. Bir taratku kadın bulu süptüm bilen, Rusya Cungo taratkularının sistemilik alakını küçeytip, Sün'i akılının taratku sahasıdaki kullanış ünümü üstüde ortak ızdınıp, teknikini baştan ahır kişilerin mülazimet kıldırışını ümit kılımen. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukarıda dünyaya nezer programımız bu işi anlatış bəduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim. Növetçi muhariri Amangül Habibullah. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

Yeni Tasman öpki yallığı yokumu yüz bergendikken, Partiya Merkezi Komiteti yüksek ehmiyet berip, derhal oğurlaştırıp, yokumunun aldın eyleş tizgilleşki bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikini umumuzlu küçe etti. Birinci ayının 7 günü, men Merkezi Komitet Siyasi Biyorosi Daimi Komiteti yığınını riyasetçili kılıp aşkanda, yokumunun aldın eyleş tizgilleş hizmetini yakış işleşki dair taleplerini oturup koydu. Birinci ayının 20 günü, men yokumunun aldın eyleş tizgilleş hizmeti doğrusu da məxsus yol yoruq berip,

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan Mesul Mahareri, Adıl Ablet, Nozgül Emir, Nazaretsi Nicat Abdülkadir, Mən Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Dostum, belki mi yadınızı boz gerek. Biz bu bir kanç günlük programlarımızda Gülmire Şemşidin'in Toy Köngnek namlıq postunun aldın kısımdan anlatkandıq. Şükretlen Sacide toyuqsızla onun turmuşdan qayıp buldu. Ola, onun turmuşudulu emez, hayatı da mı çıkıp ketkende qaladdi. Sılalı, bu işten kumalını büşürgünde, olanın allı burun acırışıp ketkerligini dostu Mahire'den anladı. İlgiri, şunç kametlik, şunç kabiliyeti köründüğün Şükret, manı emdi kündü digidek içip məs yürüdüğün. Hatta kocaları yetip kaldığın halga çüşüp qalğın idi. Bunundan Sılalı'nın könlü hakikaten yerin buldu. O, Şükret'nin halıqı çıdayamay qaldı. Həm onunla görüşüb, yaxşıraq paranış baxmaqçı buldu. Əlbəttə o həm bu işdə, əzmətdən maqqulluqını ilişdimi unutmadı. Ondaqda, Şükret qandaq inkastı bula. Sılalardan əzmət bərgi bulalamı? Bula qızıqsanız, deyiqtiniz dağımlıq bugünkü radio jorunu proqramımız qorlaşdırılığan Gülmira Şəmşidinin Toy Köngnek namlıq postunun davamı da bolsun.

Gerçi biz burun okuğan başlangıç mektep allı burun çıkılıp, yeniden binasıylanğan bulsa mı, orni yanlı özgermeyen idi. 20 yıldan boyan dal daraqlarının qolu teximi yoğunup, şaqları bir-birge kirelişip ketken idi. Mən dal şu daraqnın sayısı koyulgan orunduqta onu saqlavattı mən. Darvasın kırıpla solğu burulsaq, o doldaki işkinci sınıp dal bizden sınıbımız idi. İkinci korpunun en ahırdaki orunda biz parta taşıp ulduratdıq. Her işkilimizden boyu sınıp boyu en egiz boğaşka, her kanca aldıda ulduruğumuz bulsa mı, başka sabahtaşlarımız tola, beşiğimi tatıp dure, muallim, ben köremedim, Şükret'nin beş tosu aldı, Sılala'nın çeci tosu aldı, dep amalsız keyni yötkülüp ketken idiq. İşkimizden parayı üzülüp kanma etdi. Tənəpüstümü partığı beşimizden koyu bilip, neymelendir toxtumay paranışatdıq, külüşatdıq. Erdemdela o kaçsa, mən qoğulab getettim. Biz dexi, akı meydanğı çıxıdığın mavi yumulaq tarvazının yeniğe mökünü bilip, bir-birimizden qoğutatdıq. Erkettim şüye kegendela, yürküm salatdı. Şöhret çoğun mökü valdı. Hazır meyni qoğutudu, dəp oylap durup mu, bu deyindela çeqirap getettim. Bilip durup, sekrep getettim. Andın, darağına arası da qoğlaşmaq başınıp getetti. Sılala, bu dəl Şükret'nin avazıydı. Onun avazı burun qıdın xeylili özgürüp getken bolsımı bir anlaştalı tonu aldı. Ornumdan durup, onun külüm sirap salam kıldı. Yaxşı mı konu savağdışım? Körvatkının dək, her aldı yaxşı. İkimiz külüşüp paranını başlıp aldık. O yanla konu əsəmlə toğırlıq paranlışıq amıraqken. Hocalıqımız üçün başlangıçdaki şu konu sınıfının işlerini köpürək sözləşdik. Hazır nemligen yaxşı. Həmi balıla parlıq binalı okuydu. Biz burun sınıfdaki məşk qalaş üçün ata aydan odun əkilətdik. Kümür çıxıb kollarımızı qapırıp gedətdi, hə? Şunu deyin, hə? Şu çağlada mən dijorni külürüm, dadam bir bağlam aptap bərəşeğini çekip beretti. Sən kötürüp mən attın. Sən bırak ettim o məşki otkalap bakmaylı çoğup kettin, ha? Kandaqılı mən, kayıp kızıl çoğunun üstüge mənli kümür taşlay mən öçüp kalıdı. Oxşaş kümürünü başkılasasa rasa küydü. Şuna öydüm o mən ot yakızma etdi. O mısıq o özünün ot yaman? O şundaq dəb közünün koyruğu da mağa qarıdı. Mən beşimli tövən silip ofsınıp koydum. Kolun yeni şundaq muzlamdı. O şundaq dəb kolunu uzdıp koyup özüm məğdəb qaldı. Mən onun kolu qarab türüvətkendin kiyin heç bulmağandak cevap edim. Hə, yeni şu muzdak. O kolunu tatıp aldı. Gepimiz bərdəb üzülüp yeni olandı. Sen kız bal boğan bilen, öz ondan küçük balanı boza kılattın, ha? Esindi badu? Vay mağa, ne adında kılattım? Unutup kapsan, ha? Ben haqqı boza kılıp kaldıgan dursam. Ben bat dursam, sen kaçan birgi boza kılıp bakkan? Şu, sen payda buluştun burun boza kılıp bulattım. Andın, sen kilip kutkızattın koşu. Şundak mu ya? Dekin sen, rastılı öz onun bozak kılgalarını unutup kaldın mı? Külüp közürümden yaş çıkıp getdi. O toxtamay sözle batattı. Bizden işkisinin tövən okuğan bir balı battı o. Esindi mi? Karmatak, bodak. İsmi nemetdi? İsmi Mansur. Toğra. Aşının ağı yancıqı pojağın sap koyuğunu esindi ba mı? Vay vay. Şu işlanım unutmam sen de. Mellə emez. Bu iş, o biçarının bir ömür istin çıkmaydıgandı belkim. Biçara, bekli kokup ketkendi. Hiyalıyı kedi olsa, tuyuqsızlı yonçuğudun partlığa avaz çıksa, elbet kokup ketirdi. Vay boldi, demeyin ha? Özümünü ton yamaylı qeyliv attı mən. Bek küldüm. Şu, hazırkı bu nazık sılalanın burun şundaq yavay mi cazbalıqını, mən de

bizni qarshi olgandek larzan usulga tushgan edi. O'zini bo'yan do'kondagi ishlarning halakchiligida charchagan shogird qizlar xushalliqida yayrab ketishdi. Ramila otqa mindiganligini, Noriman yovgul teriydiganligini aytishib, xuddi hozirli barcha orzularga qiynayotgandek shodlanib, qiniqinig'i patmay qilib atatdi. Noriman azaldan oson hayajonlandigan hissiyotchan qiz bo'lg'ashqa, tog'diki har bir mavjudotga to'ymay qarab, hayajonni bosamasdan quyruqini bir dastavag'an mushukning bo'g'iq ovozidagi ovoz chiqarib, kulib ketdi. Bundoq chaqdi Ramila. "Hey Noriman, o'zingni erkin qo'yib etib, ba ovozing bilan baqirib aqa, iching bo'shab qoldi." dedi. "Men ovozimni chiqaramaydi ekanman." Noriman'ın közleri oynaşıp getirdikten bosu mu, işçideki hayacını bütünleri çıkaramayı kayınlıp getirdikallığı bizge ayan idi. Ben onun yeniği verip, Ramila toğırdaydı. Eli takı yamaşkanda üstü yürek çıkıp, yerakla karap bir vakır versen, tekim rahat op kalsan, dedim. Makul. Abam hemmeden pek hoşal idi. Onun hoşalıqı takı çıkallıkımız üçün emez, Albatta, Azmatdek yaxshi yigitni topganligim uchun edi. Azmat mu opam bilan tog'dan baqdan paranglashib, ko'nglini o'ttanla ilib olgan edi. Navri inim yanfonni qo'ldan tushirmay o'ltiratdi. Norimanning navri inimga qiziqib qolganligini, uning oldida o'zini tabiiy qo'yib etmay, tamtirab ketayotganligini sezib, kulib ketdi. Opam, Silala, menga mashinadagi go'shtni kelib beringlar. Endi sizlar tog'dan tushguncha to'g'rab Tayyor qilib qo'y. Sizlar tushsanglar, kavob pishiraylik, dedi. Bu iniqdan iniqla azmat ishkimizni birdan bo'lsin, ayrim yursin degani edi. Opamni men tushunmadim. Uncha bola go'shtni men qandoq ko'tarib kelar aytdim. Azmat, men bilib boray. Debla yenimda paydo bo'ldi. Ketib etib, u menga ko'ringligan holda, "Opangizning o'tkildimi, o'tib bo'ldimi nima?" dedi. Nima? Shu demakchi bo'g'inim, avo yilqi u amdi sal tamtirib, qo'lni maqsadsiz harakatlantirib, oxir bo'lmay beshini qashlab to'xtab qoldi. Ha, shundoq o'xshaydi. Siz ko'ngil ilish qustikansiz-jumi? dedim. Tushunib turib, xubsalik qilyapsiz-da? Aniqtasangiz bo'lmamdi. Shu zatatibchi. dedi u satiyji. O eğilip, putunun yenideki taştak bir nesini elip, kolunu götürüp, hodde yirak kartıp atkan dek hareket kıldı. Hey, biraz pastik etu atkan boz beşiği çüşmüsün yana? Kancilik yirak çürekin sınapa kaydaymen. Hey, atman. Onun belikeyi esildim. O kolunu tekimi egiz götürüp aldı. Bekinini hıdıqlap, kolunu çürgüzü aldım. O külüp durup, yanıla Çın tügülgen kolunu aşkılı unmayı batattı. Eçin ha, akilin, ben taşlı bitmen. Kiçik balda kılıkı bana. O, kolunu asla içip, alkındakini kösetti. Bu, partal özü gidi. Ağzını içip, turplu kaldım. Jürküm döpüldep soğup, hoda hazırlı kıybeden çıkıp gidilgandak, işki kolumunu meydemge koyu aldım. O, özük tutkan kolunu çakallıkla ağzımıza yakın akilip dedi. Oy, özük ağzınız kırıp ketti. Ağzımını tezden yumu aldım da, onun mürsük urup durup əkildim. Saram, qeyni özük, dəb sordum. O əmdi çapınımın yançıqı kolunu silip, özükni şu yerden çıqadı. Mana, kolunuzunu bəmisiniz, yana kolunuzga, burnunuzga, mau sət gözlerinizi kırıp ketişi mümkün cümü? O şundaqtı yaş, kolunumunu burnumu tutup əkil etdi. Ot bilan uchrashgandek bütün badnim lovuldab kuymakda. Shu tap erib ketib otatdim. Xuddi yanar tog'dan eqib chiqqan magma kabi. U ko'zimga tikilib turib dedi. Men bilan to'y qilishni xohlamsiz. Nimanchi to'yqsiz? Og'zimdan bu so'z chiqqani bilan ko'nglimda bu so'zni saqlab atqali xeyli bo'lgan edi. Ammo Damanlıqa nemi dəb cevap verişin ufqamıdım. Qandaq cevap bəsən buludu. Oy, şunu mu məndən soramsız? Zatat edibsiz də?

Zilala şunca uzun vakit intizar bolğan kün axır yetip geldi. Azmet onunğa en güzel mənzirlik çayda toy qılış təklifini qoydu. O gerçi bu bir eğiz sözünü şunca uzun vakit kütken bolsa mı, yenila intayın toyuqsız yes qıldı. Her işkeylen muhabbetinin en şirin kaynamları qarıq bolğan şu minutta, onun ağızdan toyuqsız çıkıp ketken Şöhretnin ismi her işkeylenin keyfiyatını baraqla bozup etdi. O, rastalla ilham Şöhretni unutuyamagan mıdır? Azmet, bu işkı nisbeten kandaq inkastı bola? Bola kızıqsanız, dektanız dağımlıq Adki Radio Jorlu programımızı oranlaştırılgan Gülmira Şemsidin'nin Toy Köğnek namlıq postunun devamı da bolsun.

史的角度来看中国，这样就难以真正理解中国的过去、现在、未来。要深刻理解中华民族，必须深刻理解

Sevimlik radyo anlıgıçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa Tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

kapitan bilen yaş matros seperdaş boptu. Lekin seper üstü de ula kısırışıp kalgandın kin kapitan matrosunu parahotun çürüvetmekçi boptu. Yaş matros ilacısız kolluk bilen denizde seper kılmakçı boptu. O kolluk bilen denizde üzüvatkanda dolkulla onun kollukını ürüvitipti. Bicari yaş matros denizde özü üzüşki mecbur boptu. Üzüp yitip, onun közü tuyuksuz denizden astıdaki pakırak bir nesi küçük kaptı. Kanda kılama, seprimde devamlaştırıyor vereyim o, ya ki şu pakırak nesini körüp bakayım o. Matros şikilinip kaptı. Yaşlıktaki kızıkışı bilen dolkulla yerip, deniz astığı üzüp berip, elik pakırak nesini karsa, uşundak çoğun göherken. Matros göherini koluğa aptı de dolkullağı karşı üzüptü.

Turmuş u güzel bir hikaye. U küllerde u çağlarda dep başlaydıgan. Turmuş u bir mol mezmunluk kamus. Keyinki vaqtlarda varaqlap hayatımızdan xulas çıqırdıgan. Şuna turmuşqa külüp baqaylı. Çünkü bundaq bolganda turmuşnun mu bizge külüp beqıwatqanlığını bayqaymız. Turmuşqa ümit bilen baqaylı. Çünkü bundaq bolganda bara-bara güzel arzularımızni ämeliyat uçurtımız. Turmuşni ähmiyetlik ötküzüşke tırışaylı. Däl şu çağda özümüzdün künsiri rohlanıwatqanlığını his qılımız. Kısqısı, turmuşnun bizge her vaqt en kat soğatlanı berdiğanlığı işineyli. Şundala her günü hoşallık ve razı mellik doluduğallıkımızı his kılımız. Elbette turmuş bizden güzel arzuyumuz bilen şu arzuğu yetiş ceryanıdaki güzel neticelerimiz, ceryallarımız bilen intayın güzel. Tövendeki güzel küylerimiz mi? Turmuşumuzun güzel demleri üçün.

Kırlaştı. Programımızı yaptırıp alınanlarla köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turu atı ben. Bırak ertedeki programımız kekimin nadir. Anlaştığını herkes unutmamayı sile. Eğer programlarımızda vaktide anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte kalıgançı anlasanla bulundu. Bugün programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütüsü Amangül Habibullah, nazaretçisi Bekhtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla Abdursun Abdurin.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi.

0: Siz bilen bir can, bir ten. Bunun dinkin özem gibi siz gibi tanıştık olmaydı. Biz gibi mensup oluduğunu hapılık hem bəxtsizlik. Ya ki bəxit, çeksiz bəxt. Bunun mümkünçiliki yok deyip oylamsız.
1: Bunun dinkin bana bundak keplerini kılgıcı bulman. Biz yakşı dostladım bu öteyli bulamdı.
0: İkimizden dostup üçümüz mümkün emez. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada en bəxtlik ademlerden bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz ademlerden bulumuz mu? Bu bütünlüğü sizden kararınızı bağlıq. Mən sizden pekat birli nersiye. Bunun dinkin ümit bilen yaşayım mı? Ya ki həsret çekip mi? Digen meseleye cevap verişinizde iltimas kılmak. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden getime. Eğer sizgi körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz, sizgi ikinci körünmeyle koyu
1: men. Mən sizden hiç yakı koğulmak çemez mən.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Anglavatqınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: bilmagan bo'lib chiqishini Tangirdan tiladi. Shuningda u xotirjam bo'ladi. Lekin bu xat Anna tasavvur qilishi mumkin bo'lgan narsalarning hammasidan mu qo'rqinchli edi. Uning to'g'ri, dedi u ichida. Albatta, har qachon uning gapi haq. U xristiyon. Kan qorsoq. Tfi! Ekschi munofiq, numussiz odam u. Buni mendan boshqa hech qanday odam bilmaydi. Bilishi mumkin emas. Yo men birarga aytolmayman. Ula uni dindar, oliy janob, aqlli odam deb ta'riflashdi. Ammo men bilganni, men ko'rganni bilmaydi, ham ko'rmaydi. 8 yildan beri mening hayotimni, vujudimdagi jonliq narsalarning hammasini bo'g'ib kelganligini, mening muhabbatlik turmushga intizor ayol ekanligimni bilishmaydi. Uning meni hamma vaqt xo'rlaydiganligini, o'zining bo'lsa hech qimig'andek gidib yuridiganligini bilishmaydi. Ajaba, men butun imkoniyatim, butun vujudim bilan hayotning ahamiyati ustida izlanmadimmi? Uni amalba yaxshi ko'rishga tirishmadimmi? Uni davomliq yaxshi ko'rishga imkoniyatim qolmaganda o'g'limizni chin yurakimdan yaxshi ko'rmadimmi? Lekin keyingi kunlarda men o'zimni davomliq aldab o'ssam bo'lmaydiganligini tushundim. Men tirik odamman. Gunoyim yo'q. Tangri meni mushundoq yaratgan ekan. Demak, menga muhabbat kerak. Menga turmush kerak. Hozircha agar u meni o'ltiribotgan yoki u uni o'ltiribotgan bo'lsa, buning hammasiga chidaydim. Hammini kechirib o'tdim. Lekin undoq bo'lmadi. U men nemishqa uning bundoq qiyofat bilan o'ttirg'i chiqadiganligini o'ylamadim. Uning bundoq qilishi nomussiz ma'itidan kelgan. Qachonlar bo'lsa uning to'g'ri. Aksincha debsandi qilinayotgan men teximi dahshatlik, teximi qo'rqinchlik debsandi qilinayotaman. Anna xatdagi gaplarni yana aslidi. O'zingiz ham o'g'lingizning qandoq oqibatga qoladiganligini ko'z oldingizga keltirib beqing. Bu uning menga o'g'limni totib olaman deb tahdid solgani deb o'yladi Anna. Uning ustiga ularning ahmoq qonuni mu uning shunday qilishiga ma'qul deyishi mumkin. Men uning nima uchun shu gapni qiladiganligini tushunmamdim. U hatto mening o'g'limni shunchalik yaxshi ko'rganligimga ishonmaydi. Yoki mening mushi hissiyotimga parvosiz qaraydi. Lekin u mening o'g'limni tashlab ketmaydiganligimni biladi. Men o'g'limni uningga qoldirib qo'yolmayman. O'g'lim bo'lmasa yaxshi ko'rgan odamim bilan billa o'g'an taqdirdimi turmush bo'lmaydi. Buni u mi biladi? O'g'limni tashlab ketsam, uningdan ayrilib qolsam, eng rasva, eng yomon xotinga aylanib qolaman. Buni u tushunadi. Mening shunday qilishga qudratimning yetmaydiganligini mi biladi?
1: Turmushimiz ilgirgidek davomlashishi kerak.
0: Anna xatdagi oshi gapni esiga oldi. U turmush meni yetkish azob qilgan edi. Hozir teximi dahshatlik tusi elayotdi. Bunidan keyin qandoq bo'la? Buning hammasini u aniq biladi. Mening jinimni saqlab qilish ham muhabbat uchun pushaymon qilmaydiganligimnimi? Mushundoq yashab ketaversak, yolg'on so'zlash, aldaştım başka netice çıkmaydı kallıkını mı bilirdi. Bilip durup beni devamlı kıynaydı. Ben onu düşünümen. Onun yalgancılıkla işi de yakşı yaşaydı kallıkını. Kuddu belik sunu köse yaşırıp getirdi kandek. Yaşırıp getirdi kallıkını bilimen. Yak. Ben onu bundak yaşırıp geçişik yol koymaymen. Onun menin putkulumunu çirmiv almakçı bolgan oldamçılık, yalgancılık toğrudun bösüp çıkışım gerek. Nim bosu bosun, her kandak nerse yalgancılık, oldamçılıktın yakşırak. Lekin onun o toğrudun kandak bösüp çıkış gerek. Tanrım, dünyada mendek bəxsiz ayal bağ mıdır? Bösüp çıkışım gerek. Bösüp çıkımen. O köz yaşlarını zorgu besip, şundak dep tavlıgan peti ornadın turup getti. Yezik üstedinin yenigi berip, yeni bir parça xat yezişini oyladı. Lekin o tor, erkanç sahta ve nomussuz bolsa mı, özü de onu bösüp çıkalıgı dek köç. Hazırkı halıtıdın kutlalıgı dek kudretinin yokluğunu yiz kılıp kaldı. O yezik üstelige kelip oldurdu. Lekin xat yazmadı. İşki caynikini üstelge koyup, işki kolu bilen beşini çangallığın içe özünü basalma yığlap getti. İse deşinin katıklıkıdın bütün bedeni bir götürülüp, bir pesiyip getu atattı. Be aynı küçük balıdak yığla etti. O özünün ornını mukimlaştırış hiyalının muşi xettin kiyin berpat bulup getu atkını yığla etti. Tesavvuruda emdiki hemmi işla burun kıdak, hatta onun da mı bedder bulattı. O özü behriman bulup atkan ictimai ornı tehi bugün ettigendila şunçilik yarmaz körünü atattı. Mana emdi kımmetlik bir nersige oylanıp, onu erini, balısını taşlap, aşnısı bilen billi boludugan aşkıl en numussuz orunga tegişkili bolmay atattı. Eğer kanç tırısımı özünü iradilik ademge aylandıralmay atattı. Emdi o muhabbet erkillikige mengü erişelmey, şu kündüm başlap, hem vakit özünün günahlarının halk alemge yeyilip geçişidin endiş kılıplı ötüdüğen. Öz bilen billi ötüşü mümkün bolmağan namelim bir sayak bilen işplas münasivetti bulup, erini aldıgan hotoğun digen yaman atak bilen haklanın közüge set görünüp yaşaydıgan okşaydı. O del muşundak boludugallıkını biletti. Bu tolumu korkunuşluk işiydi. Akıbetinin zadı kandak bulup geçişini tesavvur kılıp mu tesavvur kılıp bulalmaydı. Şunun bilen o, huddi hata ayıplengen küçük balı dek, tohtumay tehimi katlık yığılap getti. O, hizmetkarının ayağı tivişini anlap, şu an özüge geldi de, iştikla xat yizivatkan kıyafet kikirip aldı. Xat toşuguçi cevabınızı kütüp durudu, dedi hizmetkar. Cevap demsen, buludu. Sel turup kongurak berimen. Nemi yazışım gerek? Dep oyladı o. Yalğız özüm nemi kararğı kilerleymen? Men nemini bilettim. Mağın nemi gerek? Yakşı gördüğünüm nemi? O könlü de, yani koş karakter payda buluvatkan dek sezim işi de kaldı. O boğul sezimden korkattı. Şuna özü toğırsıdaki hiyaldın, könlünü bu işki bahanı boludugan, ə digendila hiyalığı kelgen nersigi yepişti. Varonuskini tepişim gerek. Menin nemi kılışım gereklikini pekat şulu eytip berelaydı. Betsenin uygu baray. Onu belkim şu yerde uçurtup kalar men. Dedi o, özgü özü tönögün Vroniski'ga Betsen'inkige emde bağmay men digerlikini unutup gelip.
1: Vronskiymi, undaq bolsa menmi bormayman degan edi. Shuning bilan u ustalga kelib o'ltirib, eriga xatingizni topshirib oldim. A deb yozdi-da, qo'ng'iroq urib chaqirig'i berdi. Mangmaydigan bo'ldik, dedi Anna uyga kirgan Annushkaga. Butunlay mangmaymizmi? Yoq. Narsalarni atigicha yashmanglar. Paytunmi ichagi bormisun? Men Kinaz xonimnikiga berib kelaman. Qandoq ko'ngliklarni tayyorlab qo'yman.
2: Apaning nima o'ylayotganini, senga kimni ilib bermoqchi bo'layotganini bilan mening karim yo'q.
0: Ey, biz hozir bu to'g'riliq gap qilishmadik-ku.
2: Yoq, mush to'g'riliq paranglishimiz. Senga rost gapni qilsam, mayli qiri yoki yosh, mayli sening opang yoki boshqa ayol bo'lsin, insob yo'q ayollar bo'lsa, undaq ayollar mening ko'nglimga yot. Shuning uchun uning ishlari to'g'riliq qilingan gaplarni faqat anglashni xohlamayman.
0: Onna, mening opam to'g'risida bundaq hurmatsizlik bilan gap qilmasligingni so'rayman.
2: O'g'lining baxti bilan shon-sharpining nadligini bilmagan ayolda İnsap mı bulmaydı?
0: Sana yeni bir qetim dep koyay. Men hürmetimni kıldığan apam doğrusu da hürmetsizlik bilen undaq geplerini kımıgın.
2: Senin apanğı mehran yok. Mehran taqat tılanın uçudala.
0: Senin deydiğinin şulu bolsa. Ömüse.
2: Şundaq kıl. Hazırlı bir taraf kılıbet. Men allı burun bir kararı kep boğan.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Betsy kirib keldi. Betsy'nin oldidala xatni xizmatkarga berib əvətib etishni buyurdi. Xizmatkar çayını salqın bir kichik mehmanxanaga əkirib bədi. Betsy etqandak, ikkisi mehmanlar kelgüce şu yerde köngül sözlerini eytip olturuşdi. Ula keliş aldıdı turgan mehmanlar toğırlıq mı, Leza Merkalova toğırlıq mı paranlaşdı. Uyak tolımı yıkımlık ayal, onu burundan yakşı görettim, dedi Anna. Onu yakşı görgününüz toğra, o mu siz ne dese ölüp berdi. Tönü gün bəygidin kin menin qeşimgi kelip, sizni körenmeginegi köngül yerim boğallıqın dəppəgən. O sizni rivayetdiki güzelləgi oxşaydıgan ayal. Eger erkiş op qasam, onu dəp əqli uşumdun ayrılgan bolat deyim digən idi. Setremov onunğa, siz elimi onu dəp əqli uşumuzdun ayrılıp kelevatsız dedi. Mağa bir nesini eytip berin ha? Mən hiç düşünemmək yürüvat emən. Dedi Anna birdem cemip gitip. Onun teleppuzdun bilmekçi buluvatkan nersinin ehmiyetsiz iş emez, özü üçün intayın muhim iş işkeldeki çıkıp durattı. Onun Mişka deb atılıdığan Kenez Kalojeski bilen münasip tıkandak. Mən ulanın ait az uçurdu mən. Ulanın münasibeti zadı kandak münasibet. Betsy külümsirep Anna'ğı dikkat bilen tikildi. Yeniçi münasibet, dedi o cevap berip. Ula aşındak yeniçi münasibetini tallıvağan. Ula hiç nimedin tep tatmaydı. Nemini oylısı şunu kılıdı. Yeni münasibet digen muşu. Haa. Ondak bolsa onun kalojiske bilen boğan münasibeti çö. Betsy tuyuqsız qaqaqlap xoşal külüp ketti. Bundaq külke onun da naidi kem bolatdi. Siz Kinez Meyakkaya xanımnın dairesigi qol silip qoyuvatsız. Bu balılaç sual boldi. Betsy külkisini yığıvalay desim o yığıvalalmaydı. Ahır özünü tutalmay bayıqdın mı qatqıraq külüp ketti. Bu külkisi kem ademlerinin külüşü idi. Siz bu sual ne? Ulanın özdün sorap yakışınız gerek idi. Dedi uyana közdün ikivatkan yaşını sürtüp durup. Külsünüz külüverin. Dedi annamı ihtiyarsız külüp getip. Lekin ben her kan çıkıp mı ulanın münasibetinin tigi yitemedim. Eri nemi kıladığan ademdu, şunu gayran ben. Erini demsiz, Leza Merkavola'nın eri onun kendin ədilini götürüp jügünü jügen. İşki əhvalı kandak, onu hiç kimden bilgisi yok. Sizin bilisiz, yukur tabiqi dikile tatınış, pədaz kılıç digendek işlağı ancı dikkat kıp mı ketmeydu. Bu kıl işlağı mı hem şundak? Rolandaki hanımının tebrikleşmeri ikisige siz baramsız? Sordu Anna, gepni başka temiği yötkeşmek istedi. Bağım yok, dedi Betsy cevap berip. O dostuğa karmay olturup, süzük piyalıge huşpırak çaydın saldı. Andın çinini Anna'nın aldığı iştirip koyup, tamakıdın bir tal elip, kümüş müştek selip tutaşturdu. Siz mi bilirsiniz, mən hazırkı mertiven bilen bəxtlikmen. Dedi Betsy külküsünü yığıştırıp piyalını kolu gelip. Mən sizni düşünümən, Liza'nı mühəm. Liza yakşı yamanı pərqalanmaydıgan kiçik balık okşas saddı ayal. Yaş vaxtıdım şundak idi. Onun bu saddılıkı yani özügi yarışıdı. Belkim o bazı işlerini kasten düşenmigendek kıyafetki kırvalıdıgandı. Betsy mənilik külümsirap koydu. Lekin kandaklı bolsun, şu kılıkları özgü hop kilidu. Bilemsiz, okşaş bir işka paciyelik nezer bilen karısınız, özünüzünü azablını vatkandek yizkip kalısız. Onda kışka hiç kanç çoğun iş emestek huşal nezer bilen karışkımı boludu.

0: Ehtimol, siz işlarga pajiyelik nezer bilen karaydıgan siz. Mən başkalarımı özəmli çüşengendek çüşensem deymen. Dedi Anna ciddi hem oyçan kıyafette. Mən başkalarının yaman mı, yakşı mı? Mən oylaymen yaman. Siz yenili küçük ballak okşaydıken siz, bekli okşaydıken siz. Dedi Betsy külüp gidip. Ene, ulamı geldi.
1: Sizge azadı nimi kerek?
2: Aşınınızdan sizge azdan katlı kerek.
1: O katla bu yedemez.
2: Ben sizge oynuşunuzda öyge çakırtıp gelişiniz gibi olmaydı kallığı togurluk yapkıgan.
1: Onun bilen körüşüm zörür bu kağın. Çünkü...
2: Ben ayal kişinin nemi zörür yettin oynuşu bilen körüşü de kallıkını sürüştü bekçemez.
1: Sizden mahiyetinizdeki bu şapkasızlık ne? Bunu necep bilmeptiken ben?
2: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlık deyip ataşkı bulam da.
1: Bilsiniz bu şapkasızlık de mi yama iş? Bu diyen şu rezillik.
2: Yok. Eğer siz bu sözde işin yakşı görsünüz. Emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup. Eğer bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

İşçilerini kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkallar, emgektin bağırlık cephasını tatıp, kanç işlisimi hayvan kokşaş yaşaş takdirden kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şeraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğirirse, bilim iliş pürsetleri iki bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistler, ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçiler bilen dekkalla, mengü atkalı orunda kele vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin tokura, şundak bulu vatudu. Şuna biz selisarlık köpür atıp kurmakçımız. Köpür atıpın bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi, umumunun buludu.

0: Talondagi ichkili kodni sayli sekla yemeklerinin işlep çıkırılgan orne. Tekşürüp ölçeş uçuri katarlarını köreleyimiz. Hatırcam situal alayımız.
1: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasaq, sağlam ozuqun alayımız.
2: Sağlamlık ayıqımızda.
3: Tamaqtın kiyen piyadımın eş, uzun ömür körüşke paydılıq.
0: Velisbit bilen işgı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
2: Sağlamlık kolumuzda.
0: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
2: Denizlerini içip, hava almaştırıp dursak, öğünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
0: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mahallimizden muhiti barğansırı yakşı bulmakta.
2: Sağlam cungu birlikte atışımızga muhtaç.
0: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat uzun səhəblik. Əsli tutalmaydıqan bub kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat uzun səhəblik. Yakından bu yan linfa hücəyirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
4: Mən börek. Uxlamay tan atqızı ötü səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik madılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
5: Mən yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atqızı səbəblik xizmətim normdan eşib gitib tügüşəli dəb qaldım.
6: Uzun mezgil uxlamay tan atqızış qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Kiçikine ot yalqını barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldap köyüp atkan Gülxan bütün bedeninin harğılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikip atkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek müzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.